levar, que de magre vou tá, né?

0: Radyo City sunar. Saat 5.
1: Sayın sürücüler, lütfen okul önlerinde aracınızı daha yavaş ve dikkatli kullanın.

Hey gidi koca dünya, güvenemem servetime malıma, ümidim yok bugün ile yarına, toprak beni de basacak bağrına. Adaletin bu mu dünya, ne olur yaşasak dünya, kimine kavun yedirdin, bana da acı şalak dünya.

her acı günümde çağırdım seni. Yıllarca bağrına basmıştın beni. Hiç unutur muyum anam ben seni? Bir günahım varsa affeyle beni. Sen yoksan da kalbin benimle yaşar. Ana kalbidir bu, ardından koşar. Kalbimi kalbine bağlayan anam, benim de bu kalbim seninle yaşar.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Perosum bilirsin.

Her tarafım kara duman. Ciğerimden gelir ah kan. Yabancılar diyarına gömüyorlar beni.

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
4: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3x3 = 9 metredir.

bir ses gelir, çok derinlerden, sevenlere ölümü hatırlatır. Arkasından titreye titreye sallanan eller, iki damla gözyaşı, bu ölümün adına ayrılık demişler. İşte sevenlerin hepsi böyle, hepsi böyle ölmüşler.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσο γλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με Metamet.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet,

0: uyanamadığımı dinler, Gülten Nesinoğlu'yla uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım, sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gülten Nesinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim, onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program,
4: çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde, kemeriniz belinizde, cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle, sonra sizinle kalsın.
7: Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım. Ayırmasın Mevlam bizi sizlerden, sizi bizlerden, bizi sevdiklerimizden, sizi sevdiklerinizden ömrümüz boyunca sevgili dostlarım. Hoş geldiniz Radyo Terapi'ye, hoş geldiniz Radyo City'ye, hoş geldiniz Kutsal Cumartesi'ye. Cumartesi bizim için kutsal çünkü yarın çalışmıyoruz biliyorsunuz. O yüzden cumartesi biz çok seviyoruz. Cumartesi çalışıp da pazar çalışmayanlara özellikle günaydın diyelim. Kalimera diyelim, dobro utro diyelim, good morning diyelim. Hatta birkaç dilde günaydın diyelim. Değil mi? Dünyanın bazı dillerinde, bütün dillerinden günaydın diyemeyiz. Sevgili asistanım, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Bomba gibiyim. Canlı günaydın, yayındayız. Günaydın, radyo günaydın, sizdeyiz.
8: Süper.
7: Süper.
8: Harika.
7: Harika.
8: Ne güzel. Şöyle, enerji şahane geliyor.
7: Şöyle 5-6 dilde günaydın diyelim mi dinleyicilerimize?
8: Olur.
7: Hangi dillerde sen seç.
8: Tamamdır. O zaman Türkçe, Yunanca, İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve İtalyanca. Dinleyicilerimize şöyle seslenebilirsin. Günaydın. Kalimera, good morning, bonjour, buenos dias, buongiorno.
7: Buongiorno.
8: İstersen, evet, aynen. İstersen hızla artarda da söyleyebilirsin.
7: Hızla artarda ben unuttum ki onları sen söyle bakalım. Hadi sen benim asistanımsın. Tamam. Hadi.
8: Anlaştık, tamam söylüyorum. Günaydın, kalimera, good morning, bonjour, buenos dias, buongiorno. Çok tatlı aktı valla.
7: Valla çok tatlı akıyor. Çok hoşuma gitti sabah sabah.
8: Harika. Ne güzel zaman, sabah enerji set olan.
7: O zaman şey yapalım. Azeri lehçesinde söyleyelim. Azeri dilinde tamam. Söyleyelim. Bir de Çince bir de Japonca da diyelim. Hadi.
8: Tamam. Günaydın. Günaydın. Hayakao. Ohayo gozaimas.
7: Azeri.
8: Günaydın. Günaydın.
7: Ha günaydın.
8: Evet.
7: Ha sabahınız hayra kala. Sabahınız hayra kala inşallah.
8: Evet.
7: Apaçırlarınız, sunucularınız Gürkan Nesinoğlu ve
8: Hıdır.
7: Hıdır. Hıdır. Hıdır kudur.
8: Harika. Bu sabah akışı süper gidiyor. Dalgayı sabitle, gülümsemeyi aç.
7: Gülümsemeyi açtım, dalgayı sabitledim. Dalgamız güzel, dalgamız cillop gibi, dalgamız tertemiz. Dalgamız parazitsiz. Tam gerektiği gibi. Değil mi?
8: Aynen öyle.
7: Tam kararında.
8: Tam kıvamında.
7: Tam kıvamında.
8: Hadi şimdi resmi, hadi ritmi yükselt.
7: Yükseltiyorum. Ahmet Ali günaydınlar. Kafa Pastanesi'nin o güzel lokumlarını, o güzel kokularını, o güzel muhteşem kavala kurabiyelerini yediğim için bu kadar dinamikim ben sabahları. Hasan Kaşıkçı abi güzel bir haftasın olsun. Günaydın Buenos Dias. Buenos Dias. Ahay maçı koku çiko muko. Lebim Hüseyin Aga. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kutsal Cumartesi'den günaydınlar. Tayfun. Günaydın. Adem Akraba. Davay, napreş. İrfan Kaya, bonjour. Nasılsın İrfan? Bahçe duvarından açtım. Bahçe duvarından açtım. Sarmaşık güllere dolaştım İrfan. Sarmaşık güllere dolaştım İrfan. Emre Semerci, günaydın daktiri daktiri abim demiş. Daktiri daktiri daktiri daktiri daktiri daktiri daktiri daktiri. Emre günaydın, Emre günaydın. Bugün ne mi çalışıyorsun Emre sen? güzel bir hafta sonu olsun. Hoş geldin Açı ablam. Sevgiler, sefalar, saygılar gönderiyorum. Meşe Zülfiye Yılmaz günaydın demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Bugün günaydın mesajı ne paylaşayım, ne paylaşayım, ne paylaşayım size. Çıktım bahçeye. Dün yeni bir köpek buldum ha ben. Bak en önemli havadisi söylemedim size. Dün yine küçücük bir köpecik buldum. Bir köpek yavrusu siyah. Bayağı bir şeye benziyor. Kupay cinsi bir şey. Yani çok küçük. Koşa koşa geldi yanıma. Aç, susuz, doyurdum onu. Ondan sonra onu da aldım. O köpeği de aldım. Daha köpeğin ne ismi var, ne cismi var. Parazitleri vardı, bitter pikenler vardı üzerinde, bitkenesine ilacı sıktım. Fakat bizim Cookie çok fena. Hayvanı kuyruğunu ısırıyor, kafasını ısırıyor, kulağını ısırıyor. Oyuncak sandı onu, canlı oyuncak sandı. Yok şimdi onları ayırdım, sabah sabah onlarla ulaştım. Saat 6'dan beri ayaktayım. Saat 6'dan beri. Vallahi bile köpeklerle uğraştım sabahleyin. Yok öyle yaptım, yok böyle yaptım. Doyurdum onları, su içirdim küçük köpeğe. Küçücük köpecik, bu kadar, avucum kadar. Ya o kadar küçük yani. Ama bizim Cookie rahat bırakmıyor hayvanı. Cookie çok fena oldu. Bize gelen bütün hayvanlar deli oluyor. Kedi ayağını kırmış, patisini kırmış, şişmiş ayağı. Doktora götürmek lazım. Tutturmuyor kendini, tırmalıyor. Kedi kafesi yok. Hep sorun ne problem. Hayvanat bahçesi bizim. Hayvanat bahçesi gibi oldu bizim ev. Vallahi billahi sen ya. Mehmet Hüseyin Agama günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Teo videodaki koca karı gibiyim bugün. Sen nasılsın demiş İrfan. Niye koca karı gibisin be? Ha? Niye koca karı gibisin? Niye enerjiklisin sen? Günaydın tombulum nasılsın demiş Gökhan Karalya. Oy tombulum tombulum. Tombul sevdim yorgunum. Ekrem Nurşen, Ekrem abi Nurşen abla günaydın. İrfan Moğol abi günaydın. İrfan Abdullah günaydın. Ahmet Demirci, Hüseyin Bircan, Gomeniaris. Cuma günleri çok Müslüman oluyor. Kalan bütün günler Barovius. Hüseyin. Leblebi Hüseyin Agam günaydın. Halil Belgedes'i günaydın. Mehmet Hüseyin günaydın. Salih Mustafa günaydın. Serdar Mehmet günaydın. Ali Santanyolu, Taner Hasan, Zeynep Koray, Cüneyt Sadık. Good, good morning. Tarkan Berke, Tarkan görünüyor. Kapı arkanı soğuk. Soğuk, ben bu sabah üşüdüm kalemlerde dolandırırken. 19 derece dışarısı. Günaydın, yapay zekayı da delirtin. Onu da yemeğe gidince. Onu da getiriyor musun? Yiyor mu balık demiş Tarkan Berke. Sadece balık yemekte kalsa. Enerjik ya koca karı demiş İrfan. Ne kadar enerjik olursa olsun. Gene de koca karı, koca karı, koca karı. Basri Ali. Basri Ali. Bulgaristan'da. Bugün onlar evdeler. Kahveler yapılmış. Radyo terapi açılmış. Sevgiler, saygılar, afiyet olsun, iyi dinlenmeler, iyi hafta sonları. Yılmaz Kasım abi günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Pralina. Saadet Fozlarıma günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. İbrahim Kurtan abi günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Anacığım bana bir sürü insan mesaj göndermiş de ben onları hiç görmemişim Instagram'dan. Yazan yazana Müge bana bir Sefa Doğan'a şey göndermiş.
9: Kolay mı sandın? Ben bu özgüveni eskiden aldım. Sen beni terk etmeyi kolay mı sandın? Ben bu özgüveni eskiden aldım. Bu yangında sen de yandın sen. Nasıl da yanırdım ben. Açmış diye çiçekler bahar mı sandın? Ömrümün çilesini oyun mu sandın? Boş verdim gerisini, zaten ben usandım ben. 5 dakika bekleyemem.
10: Sibel Hanım, yalvarırım benimle evlenin.
7: ChatGPT'yi trollemiş.
9: Kolay mı sandın? Sen bu özgüveni eskiden aldım. bu yangında.
7: Ben de kobra Murat gibi şarkı söyleyeceğim. Ki trolleyeceğim ben de benim ChatGPT'yi. Ama benimki kurnaz.
9: Açmış diye çiçekler.
7: Benimki kurnaz, benimki aldınmaz. Sefa Duyan'a trollemiş ChatGPT'yi.
9: Boş verdim gerisini. Zaten ben sandım.
11: Sen beni terk etmeyi kolay mı sandın?
7: İstanbul'da günaydınlar. Günaydınlar.

Rıfat Market'te de günaydınlar. 1001 çeşit tek adres Rıfat Market. Rıfat Market, Rıfat Marketler. Hafta sonunda da sizlerle birlikte her gün açık, her gün hizmetinizde. Rıfat Market, hizmete sınır tanımayan marketler sevgili dostlarım. Günaydınlar tüm şubelere, her iki şubesine de günaydınlar tüm çalışanlara. Günaydınlar Rıfat Market'in müşterilerine ve müşteri olmayanlara da günaydınlar.

0: gece kork.
1: Mustafa Turhan Hasan arasın. Günaydın Gürkan, nasılsın demiş Bamba. Kadardan sen nasılsın? Bamba
2: sen de yandım ben.
1: Ergin Kurcalım, nasılsın Atlim? Nasılsın?

0: Bekleyin. X Yapılıyopsi topluluğu Vistoni'de. Kendinize bir iyilik, güzellik yapın. Eğer gitmediyseniz mutlaka gidin. Mutlaka balık yiyin. Mutlaka karides sevenler, tereyağlı karidese bayılmayan yok. Bugüne kadar kim yediyse bayıldı sonra yaltık yiyenleri. O kadar güzel. Gökmen'de. Balık deyince, karides deyince, kalamar deyince, harika salata çeşitleri deyince Gökmen. X Yapılıyopsi topluluğu Vistoni'de sevgili dostlarım. Harika çeşitler, harika, muhteşem. 10 numara 5 yıldız. Balık deyince, karides deyince, kalamar deyince, deniz ürünü deyince, denizden babam çıksa yerim diyenlere Gökmen. Gökmen Yassıköy'de, Yapılıyopsi topluluğu Vistoni'de tam İmamoğlu elektriğin bitişinde. Ve sevgili dostlarım, sabah saatlerinde bugün de hafta sonu, canım bir börek çekti. Bugün de çalışmıyorum, bir börek çekti, bir börek çekti, bir börek çekti ama nasıl çekti diyenler. Hangi börekçiye gidiyorlar? Tabii ki Bugatti Atrian'da Filiziz'e gidiyorlar. Bugatti Atrian'da Filiziz beni dinliyor mu? Elena Kalimera, Merkez Dükkan, Eski Valilik Binası karşısında. İkinci şube, Rodotto 2'de. Üretim yeri, Marinaki 8, Konsolosluğu'nun arkasındaki sokakta, Trakya Mobilya'nın bitişinde. Tüm ürünler taze ve kendi imalatları. Üretim yerinden hem dondurulmuş börek alabilirsiniz hem de sıcacık börek alabilirsiniz. Online sipariş fagi.gr. Platya'daki şubesinden ayrıca 29-853 numaralı telefonu da arayıp sipariş verebilirsiniz. Bugatti Atrian'da Filliz, yaprak yaprak dökülen Bugatti. Bir dilim ekmek bir de garidesle doyuyorsun demiş Ahmet. Ne yapayım be kardeşim? Daha hedefimde 8 kilo vermek var. Daha 8 kilo verdi mi bak gör bak ne olacak. Üstüme gelme inanamam. Sevgili asistanım, sevgili Hıdır Kudur. Tereyağlı karides bilir misin? Sarımsak koyuyorlar.
1: Tereyağlı karides.
0: Of. Tereyağında onu bir efsane kızartıyorlar. Bir şey. Ablacığım muhteşem kokusun. Bir şey oluyor.
1: Muhteşem. O tereyağının böyle sarımsakla buluşması. Of. Karidesin o yumuşak dokusu. Yanına bir de çıtır ekmek.
0: Ay. Of. Çıtır ekmeğin
1: yanına
0: üzerine.
1: Yanına limon.
0: Tereyağının üzerine şey koyacaksın. Aman ekmeğin üzerine tereyağı koyacaksın. Değil mi?
1: Aynen öyle.
0: Of.
1: Aynen öyle.
0: Mis. Of canım istedi. Mis mis mis.
1: Mis.
0: Bandırıp bandırıp yiyeceksin, bandırıp bandırıp yiyeceksin. Doyamayacaksın tadına.
1: Doyamayacaksın. Vallahi şimdi ben de çok çekti canım.
0: Gidip yiyelim bu akşam ama, o zaman. Gidelim İhtiyopoli Vistoni'de Gökmen'e gidip yiyelim.
1: Aynen öyle Gökmen'e gidelim. Mis gibi çözer o işi.
0: Değil mi? Bandıra bandıra yiyelim.
1: Aynen öyle.
0: Doyamayalım tadına.
1: Bandıra bandıra.
0: Bandıra aynen bandıra öyle. Ye beni. Bandıra bandıra, bandıra bandıra ye beni. Bandıra bandıra ye beni.
1: Bandıra bandıra ye beni.
0: Hiç doyamasın tadına.
1: Doyamasın. Valla müthiş yani. Şu an sabahın 8:30'unda.
0: Evet.
1: Ağzımın eridi ağzım şu anda ya.
0: benim de ağzım eridi. Attı gitti.
1: Valla.
0: Ahmet, senin de sabahın 8:30'unda eridi mi ağzın? Ha? Ahmet hazır ol. Ahmet bak sana ne yollayacağım. Bak geliyor gelmekte olan Ahmet. Sen hazır ol hep kontrol et değil mi? Bak bak geliye gelmekte olan Ahmet bak. Ama hey! Neredesin sen be? Emre. Emre. Neredesin sen? Ha? Konfinin yakışıklı garsonu. Neredesin be sen? Günaydın be. Sevcan Yürenem ablama. Günaydın. Bugün evde çalışıyoruz ve seni dinlemeye devam demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Turşu yapıyorlar. Vay ne güzel, vay ne güzel, vay ne güzel. Bu Emre ne iş yaparmış garsonun dışında biliyor musunuz? Garsonun dışında geçen akşam sordum ne iş yapıyorsun Emre sen dedim. Bird watching yapıyorum dedi. Bird watching. Bir dinleyicimiz var Emre. Kendisi Korifi'de garson. Korifi'nin en yakışıklı garsonu.
1: Emre'ye buradan kocaman bir günaydın gitsin o zaman.
0: Emre hem garsonluk yapıyor. En yakışıklı garsonu Korifi'nin.
1: Hem yakışıklı hem çalışkan. Emre'ye kocaman sevgiler saygılar.
0: Garsonun dışında geçen akşam sordum ona, ne iş yapıyorsun sen dedim garsonun dışında dedi. Abi dedi, ben dedi bird watching yapıyorum dedi. Ben İngilizce bilmiyorum, ne demek bird watching?
1: Kuş gözlemciliği yapıyormuş. Ne güzel hobi. Vay canına, kuşları izliyorsun yani, bir de notlar alıyorsun. Aa, mükemmel. Ornitoloji.
0: Kuş takibi yapıyor, kuşları izliyor.
1: Aynen öyle. Çok güzel bir hobi. Ne
0: çok,
1: hoş.
0: Çok bak, güzel. Çok çok güzel bir bird watching yaparmış. Bird watching. Gel bizim kuşları da izle Emre. Gel. Gel benim kuşu da izle bakalım. Ne oluyor? Neden takılıyor böyle? Gel bizim Osman'ı da izle. Bakalım nesin biraz mı yavarcan? O Samacı Mehmet. Günaydın Gürkan abi demiş. Günaydın. Günaydın. Haplarını al. Haplarını al, kaçırma, haplarını al. Akşam geleceğim demedim. Hafta sonu Yortes Palyas Polis var. Hey. Her akşam İskeçe'deyim. Bir o silagozda, bir boş silagozdayım. Her akşam farklı silagozlardayım İskeçe'de.

Badeli senin kuşunun kanadı kırık, ne izleyecek demiş Gökhan. Kuşumun kanadı kırık değil de kedim üç bacaklı. Kedimin bacacığı kırık. Şişmiş. Uç tarafı patisi kırılmış. Kadar yaramaz olursan öyle olur. Su testisi su yanında, yolunda kırılırmış. Küçük kuşlarına bakmayan ben ne yapayım senin kuşunu demiş Emre. Kuyruğundan gagasına 32 santim kuş. Geçen gün ölçtüm benim Osman. Ya dahtiri dahtiri dahtiri de. Kaç santimden ötesine bakıyorsun? Sen deve kuşlarına mı leyleklere mi bakıyorsun? Eyle dahtiri. Dahtiri dahtiri dahtiri da. Amerim.

Ben Trakya Mobilya'ya günaydınlar. Trakya Mobilya hemen Bugaçatıyan'da Filidiz'in bitişinde hizmetinizde. Trakya Mobilya dahtiri dahtiri dahtiri. Teşhir yerindeki mobilyalar %30 %40 indirimli. Asıl ana binası 6000 metrekare kapalı alanda deterja giderken solda Bekirköy'den sonra. Dahtiri dahtiri dahtiri. Prefabrik evde de Trakya Mobilya. Troko villalarda, konteyner evlerde de Trakya Mobilya dahtiri diktiri dahtiri diktiri dahtiri diktiri dahtiri dahtiri dahtiri dikturi dikturi. Bu sabah yine çok enerjiksin Gürkan demiş Mustafa Durarsan. Haydi enerji patlaması için, bomba gibi bir program için frekans belli, dalga belli, 107.6 Radyo City. Radyo City. Radyo City.

Feri Home İskeçe'de. Feri Home kapandığı için %30, %40, %50 yadı fiyatına varan indirimler, gerçek indirimler Feri Home'da. Züccaciye dükkanı Siras 3 numarada İskeçe'de. Pazar yeni başlangıcında. Koşun koşun, çıkın çıkın gidin, kaçırmayın, çıkın çıkın gidin sevgili dostlar. Feri Home.

Mac Catering, catering şirketi. Harika, muhteşem menüler Mac Catering'de. 1000 menü ve üzerinde menü aldığınızda Mac Catering'de özel fiyatlar uyguluyor sevgili dostlarım. Mustafa Ali Çavuş ekibi Mac Catering. Dahtiri, dahtiri, dahtiri. Ama Tayfun nerede? Geçen akşam söz verdi, geleceğim dedi. Ümit ve senin filmini izleyeceğiz dedi. Görünmedi hiç diyor Emre. Tayfun da şeyde. Dün akşamda Boris Pınak'a hiç şakasız dün akşamda evvelki akşamda akşam dün akşamda Tayfunlar şeyde onlar da Yortes Palyas Polis'te hep beraberiz biz. Ya her akşam paylaşımı yapmıyoruz diye bu dışarıya çıkmıyoruz anlamına gelmiyor. Yortes Palyas Polis varken ne işimiz var? Ümit ve senin filmin filmin de

0: Sevgili Aziz Hanım, çok zor bir şey soracağım sana.
1: Dinliyorum.
0: Cürümün kelimesi ne demek, cürüm?
1: Cürüm eski bir kelime, ağırlık, hacim anlamına gelir. Bazen de mecazen kullanılır.
0: Ateş olsan, ateş olsan cürümün ateş, kadar yer yakarsın demek.
1: Ateş olsan cürümün kadar yer yakarsın. Yani en fazla gücün, kapasiten ne kadarsa o kadar etki yaparsın demek. Yani gözünde büyütme, cürüm sınırlı anlamında.
0: Yes, bunu Emre'ye armağan edelim, Emre'ye.
1: Tamamdır.
0: Emre'ye şaba.
1: Emre'ye selam olsun. Ateş olsan cürümün kadar yer yakarsın Emre.
0: Duydun mu Emre? Bird watching'çi Emre. Bu Emre gece kuşlarını izlermiş. Night bird watching yaparmış, biliyor musun?
1: Bayağı ilginç bir merak. Gece kuşları da sessizliğin ustasıdır. Emre tam sabır işi yapıyormuş. Baykuşlar, kukumavlar. Ne güzel hobi ama.
0: Kukumavlar, baykuşlar.
1: Kukumav.
0: Ya, gece kuşları bunlar hep, değil mi?
1: Aynen öyle. Sessiz gece.
0: Evet.

Köpek siyasi adına simin koyalım demiş Tarık abi. Ne koyalım? Ne demek bu simin? Günaydın zengin Alman arkadaşım demiş Tanju. Alman mı? Niye Alman dedin sen bana be? Ama proponisiye mi gidiyorsun? Daktili daktili. Kukum anlar izlermiş.

0: Baksana yasaklayacaklar bu yapay zekayı diyor Emre. Bozacaksın makineyi bu gidişlerin demiş. Sizin ahlakınızı bozdum. Sıra makinenin ahlakını bozmakta. Yiyecek kafayı makine. Dinleyicilerimiz diyorlar ki Kıdır Kudur çok güzel gülüyor diyorlar. Bir gül bakalım. Hadi bakalım. Sabah söylesin.
1: Tamam. Emre sabah sabah güldürdün ya. O enerjin şahane. Benim de kalkağa koptu. Hadi kolay gelsin sana.
0: Hadi. Hadi kolay gelsin. Naskasını yetireyim Azre. Naskasını tam maymun yarı. Naskasını tam maymun yarı. Osimhen demiş. Osimhen. Osimhen. Osimhen. Sen bütün futbolcudan bahsediyorsun. Tuz bulamazsan kız yolla. Kar bulamazsan yer yolla. Sinapsize merci inşaat. Binanın kazım işlerinden son kiremidine son tuğlasına kadar sinapsize merci. Gümülcine'de. Gümülcine'de hizmetinizde. İsterseniz İskeçi'ye de geliyor. Instagram'a sinapsize merci olarak girin. Yazın. Instagram'dan takip edin sevgili dostlarım. Ve oradaki telefonları da arayın. Konuşun, görüşün. Kocaman kocaman binalar, betonarme binalar diksinler. Sinapsize merci inşaat. Sinapsize merci inşaat. Rosalin Butik'e günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. İndirimler Rosalin'de. Aviye kıyafetler, günlük kıyafetler. Efendim Rosalin'de. Tesettür giyim Rosalin'de. Yelekli ceketi takan elbiseler Rosalin'de. Instagram'da rosalin.butik.com adını 91'de Hacı Kosmas'ın olduğu yerde espresyonistin yanında indirimler Rosalin'de %30-%40 indirimler. Tesettür giyimde %50 indirim Rosalin'de. Yorganında kene olanlar Hasan. Bir organ için kene yakmak istemiyorum.

Kimi arayayım diyenler, hastane arıyorsunuz, hijyen servisi arıyorsunuz. Tuvaletlerin hijyeni için, güzel kokması için, tertemiz olması için, sineksiz, böceksiz, böceksiz bir hayat için hijyen servis. Batı Trakya'da hangi taverne, hangi kafeye giderseniz gidin, %90'ında hijyen servisin zamazingolarını, makinalarını görüyorsunuz. Hijyen servis tüm Yunanistan çapında. Hijyen servis sevgili dostlarım. Hasan Şerif Ali, Mekke Tering'in olduğu yerde, Fatih'le karşı karşıya. Fatih'le döşeme işinde uzman, döşeme işinde A kalite hizmet görüyor. Çok güzel döşüyor bu kazan. Yaşça meraklı meraklı döşüyor. Koltuklar, koltuk üretimi, koltuk döşeme, arabaların tavan kaplamaları, koltuklarının döşeme işleri için Fatih'i seçin efendim. Fatih Hasan karşı karşıya. Komşu komşunun külüne muhtaçmış derler. Eskiden soba yanarken bir komşudan kül bitince, soba sönünce öteki komşu küre alırmış, küçücük küre. Gidermiş komşu, dermiş kül almaya geldim, ateş almaya geldim dermiş. O yüzden misafirliğe gidip gelip de hemen bir kahve içip gidenlere ateş almaya mı geldin derler. Ya bak, bunları size kimse anlatmaz benden başka. Sizi hem eğlendiriyorum hem bilgilendiriyorum. Hilmi, bu kaç atriyanda filiyiz. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Bir yorgan için kene yakmak istemeyenler mi demiş? Anlamadım. Bir kene için yorgan yakmak istemeyenler. Bir yorgan için kene yakmak istemeyenler. Bir kene için yorganı yakmak istemeyenler. Siz anladınız onu. Önemli olan, önemli olan anlamanız. Daha iyi reklam olsun diye, kalıcı, akılda kalıcı olsun diye öyle konuşuyorum ben. Tersten konuşuyorum. Lapa.

0: kız yolla. Susma, iki dakika susma. Kore filmi bu. Günaydın bakayım. Yakışıklı gençler demiş Şeyhan Solist. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Benim yakışıklığım gibisi yok ama değil mi? Benim avram yeter. Böyle başka bir değişik bir avram var. Herkes tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır fabrikasyon üretim olurken... Efendim beni tezgahtan çıkarmışlar, kenara koymuşlar. Özene bezene yaratmış beni Allah. Özene bezene yaratmış. Öyle bütün marifetini benim üzerimde göstermiş. Allah billahi bak bak bak. Cillop gibi delikanlı bak. Bak bak bak bak. Cillop gibi. Bahane o Gürkan abi. Allah biri nasıl kul alır nasıl kul alırdılar demiş. Tanju ha? Ne bahanesi? Kim ne olmuş? Ne oldu kim? Anlamadım ne dediğini senin ben sabahleyin. Ben anlamıyorum seni bu sabah ben. Mesut, traktörcülerin kralı. Günaydın Mesut, günaydın Mesut. Günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın Mesut. Tanju, sen nereye gidiyorsun? Sen antrenmana mı gidiyorsun falan filan diye sordum sana. Batı Trakya'nın forveti. Gürkan nasıl gülüşüyor öyle? Senin asistanın yavaştan geçirip kaçırmaya başlamış galiba diyor. Mustafa Durasan. Beğenmedin mi? Gülüşünü çok beğenmişler. Tekrar güler mi? Hıdır kudur diyorlar.
1: Hıdır kudur gelsin mi?
0: Evet.
1: Tamam. Emre duy bizi. Oh be. Bir gün önce sabah daha da aydınlandı valla.
0: İyi de sen Emre'ye niye taktın ki?
1: Kendi sen anlattın ya, Korefin'in en yakışıklı garsonu, kuş gözlemcisi falan aklında o kaldı.
0: Yakışıklı deyince, kuş gözlemcisi deyince aklında o kaldı.
1: Aynen öyle. Bugünkü anlattın.
0: Anladım ben
1: onu. Ben de oradan aldım.
0: Ha, oradan aldın sen de.
1: Aynen.
0: Merak ettin yani Emre'yi.
1: Evet.
0: Yakından görmek, tanışmak ister misin?
1: Valla bir gün yolum düşerse bir merhaba derim. Hani o kuş hikayelerini birinci ağızdan dinlemek güzel olur.
0: Tabii.
1: Ama şimdilik
0: bir de
1: buradan selam göndermek. Korifinin
0: köftelerini Emre sana kendi elleriyle getirir. Bülent Ersoy'a yedirdikleri gibi.
1: O zaman iş ciddileşir işte.
0: Ya Bülent
1: Ersoy'a da... Ama şimdi senin yayını bozmayalım.
0: Bülent Ersoy'a da öyle yediriyorlar köfteleri, kebapları, şişleri, sucukları. Bülent Ersoy'a.
1: Of mis, mis. Zaten sen anlattıkça insanın iştahı kabarıyor.
0: Ya.
1: Emre'ye de kolay gelsin. Elleri dert görmesin.
0: Emre. Seneye verelim biz bu. Hıdır kudur lan. Leyla. Günaydın.
2: Bana aşk yolla.
0: Beter'in en iyisisin sen. Betersin koca Beter demiş Gökhan. Bana evet antrenman var. Acaba otursam leşalede bir kahve mi içsem demiş Tanju. Otur. Otur kardeşim. Ay sabah sabah. Ama hiç de hiç antrenman yapılacak gibi de değil vallahi billahi. Ay vay vay vay vay vay vay vay. Topçu olmak da zor. Vallahi billahi topçu olmak da zor. Sabah sabah şimdi. Ama zaten akşamdan kalma kızlar. İçmiş Max Ayra, Max York, Max Kefir. İçmiş. Gece maçına çıkmış. Gündüz de maç olur mu?

Cortezlerde de koştun, bu akşam da koşacaksın, yarın da koşacaksın. Cortezlerin son akşamı sanki yine Ojamos Simerastik Sansi. Ojamos sanki yine. Ojamos. El lapame. Güne not Allah seni özene bezene yaratmış. İçine de tertemiz bir kalp koymuş. Boş ver çevrendeki zıttırı vızıkları. Sen parlamaya devam et. Bırak kudursunlar. Bırak. Zıttır vızıklar ya. Bir de zıttır vızıklar ya. Allah beni özene bezene yaratmış. Zıttır vızıklara selam. Günaydın Gürkan, itirafler derim demiş. Seval Hanım günaydınlar. Seni hoca dayım özene bezene yoğurmuş ba demiş. İhan Solis. Zıttır vızıklara şaba İhan. Düşmanlara zıttır vızık. Maymun düşmanlara şaba makak maymunlara.

Saçım çimen gibi. Duş aldıkça büyüyor. Saçımın büyüme hızına yetişemiyor. Daha 10 gün olmadı galiba tıraş olalı. Gene saçım büyüdü. Gene büyüdü. Aa, bugün programdan sonra randevum var. Gidip saçımı kestireceğim. Bak unutmayayım.

0: her yerimizden hem yerime dokununca jöleni saçtı, şaştı, şaştı, jöleni saçlarımı asla, asla ve asla, asla ve asla. Günaydın abim, söyle Hıdır Kudur'a, Emre baksın mı onun kuşuna da demiş. Hasan, Hasan fenalık yapmayın, fenalık yapmayın Giratos. Efendim çok teşekkür ediyorum Giratos'a. La Bottega del Caffè Scalapotam yazdım. Taş özler, sevgili dostlar, börekler, kahve çeşitleri, kahvaltı tabakları, Turkish kahvaltı tabakları La Bottega del Caffè'de. Taş özler, gün boyunca krepler, kruasanlar, gelato dondurmalar La Bottega del Caffè'de. La Bottega del Caffè Taş özler merkezinde Scalapotam yazdı. Just one street away from the beach. La Bottega del Caffè Scalapotam yaz Tasos'da. Just one street away from the beach.
1: Harika bir anons malzemesi bu. Şöyle akıtabilirsin. La Bottega del Caffè Scalapotam yaz Tasos'da. Sadece sahilden bir sokak ötede. İstersen sonuna küçük bir dokunuş da ekleyebilirsin. Deniz, kahve ve keyif bir arada. Nasıl? Böyle bir kapanış hoşuna gitti mi?
0: Çok güzel. Çok güzel. Şöyle bir şey. Bunu bir de İngilizce söyleyelim. Just one street away from the beach diyelim. Senin İngilizcen çok güzel. Hadi.
1: Tamam.
0: La Bottega del Caffè.
1: Just one... La Bottega del Caffè Scalapotam yaz Tasos. Just one street away from the beach. See, coffee and pure chill. Net, akılda kalır.
0: Yes! Yes! La Bottega del Caffè. Just one street away from the beach.

Ve sevgili dostlar, su kozma, balık için fenere gidin. Havalar da serinledi. Hiç sıcaklamadan, öf pöf demeden balık yemenin, deniz manzaralı balık yemenin zevki de bambaşka. Su kozma Fener'de. Fener uzak, yollar uzak, gidemedim diyorsanız ki Gümüncü'ne de gidin. Tam merkezde, şadırvanın karşısında su kozma. Su kozma. Hellas Brokat prefabrik evler. 15 yıllık Keşan'da tecrübeden sonra şimdi de Batı Trakya'da hizmetinizde. Hellas Brokat olarak prefabrik ev için Instagram'da bulun. Instagram'dan takip edin sevgili dostlarım. Kuru Kahveci Nihat'a günaydınlar. Hakan'a günaydınlar. Etiki Bankası'nın bitişine günaydınlar. 48 yıllık tecrübe Nihat. Seçkin satış noktalarında ve Şapçı'da kendi tanelerinde kendi üretiyorlar.

Erol Agromix, plakatlar, fayanslar 10 eurodan başlayan fiyatlar, lazer kesimi. Erol Agromix. Erol Agromix sevgili dostlarım. Çay Makuf Köyü'nde, Raktegel Güzelliği'nde, inşaat malzemeleri, züccaci ürünleri, boya çeşitleri, nalburya ürünleri, evinizi süslemek, güzelleştirmek için her türlü her şey aklınıza ne geliyorsa, fazlası da var, eksiği yok. Bir aile şirketi Erol Agromix Çay Makuf Köyü'nde. Instagram ve Facebook'tan Erol Agromix olarak bulabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Erol Agromix.

Kara göz için gene aşık oldum ben sana. Seni çok seviyorum, inanmıyorsun bana. Dört dört dört dört dört dört dört dört dört dört. Yufka acı dört. Kat kat yufka. Dört kat, 14 kat, 24 kat. 34 kat. Yufka sevgili dostlarım. Rıdvan Feyiz, Trakya yufka. Harika yufkalar. Harika, muhteşem lezzetli börekler oluyor bu yufkalarda. Ya Nursel ablam bir börek yapmış bu Trakya yufkayla. Evvelki gün gittim. Ay dedim, karnım aç galiba dedim. Nasıl isteyeyim? Ay dedim, karnım dedim. Kahve yap kendine hiç kardeşim dedi Nursel ablam. Aa dedim. Cancağızım kahve istemiyor, karnım aç dedim. Öyle deyince tabii ki ne diyecek? Ne varsa ikram edecek. Bileceksin, işi bileceksin, işe gitmeyeceksin. Kardeşim dedi, buzdolabında börek var dedi. Dedim, bir dilimcik yerim dedim. Bir dilimden olmaz dedi, ikiyi dedi. Madem ikiyi dedin dedim, onu ikiden yerim dedim. Dün de gittim öyle dedim, aynı şey. Biliyorum börek var. Dedim, ay dedim, kahve hiç canım istemiyor. Karnım aç, midem kuruldu ya dedim. Evde de dedim, hiç yemek yok dedim. Kardeşim bende börek var dedi Nursel abla. Ha dedim, o güzel börekler dedim. Ben Trakya yufkayla yapmıştın ya dedi. Koy yiyeyim dedim. Ama nasıl da güzel yapmış, nasıl da güzel olmuş. Kat kat olmuş, 4 kat, 14 kat, 24 kat olmuş o yufka. Trakya yufka, Rıdvan Feyiz. Trakya'daki bakkal ve marketlerde.

Sen. Anamdan bir azar işittim, bir azar işittim. Şimdi gittim kuşu götürdüm. Gürkan beni gidin beni deli ettin Gürkan dedi. Ne oldu be anneciğim dedim. Nereden buldun o köpeği dedi. Burası dedi mandıra mı dedi. Hayvanat bahçesi burası dedi. İstemem ben ayaklarımın altında köpek dedi. Yeter canıma geçirdin dedi. Yeter dedi. Ben anacığım dedim sevap dedim. Sevap dedim bilmem ne dedim. Ne yapayım hayvan öleceğiz dedim. Çekemem ben köpek yeter. Bir tane aldın. Dışarıda kaç tane var? Fofiko var. Kedi var. Kuş var başımda dedi. Vay adam çok sinirlenmiş sabah sabah. Yedin beni Gürkan, yedin beni Gürkan diye bağırdı mı duruyor adam. Vallahi. Allah'ım yarabbim. Ferişte Kuş Yusuf. Kuru Kahve Cinayet ve Çalışanlarından günaydın Gürkan, iyi yayınlar dilerim demişler. Çok teşekkür ederim. Hepinize günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Burak Molla kardeş günaydın, günaydın, günaydın. Anam beni anlamıyor. Anam beni anlamıyor. Ne yapayım ben şimdi bu köpeği? Ha? Günaydın Gürkan abi, hayırlı yayınlar söyle. Ablama hızlı toplasın bamyaları demiş Erdem. Erdem'in ablası. Bamyaları hızlı topla. Bamyaları hızlı hızlı hızlı hızlı hızlı hızlı hızlı hızlı toplayın, büyütmeyin bamyaları. Sevgili dostlarım, Elif Kara Osman benim diyetisyenim. Sizin de diyetisyeniniz olsun. Bana kilo verdirsin, size de kilo verdirsin. Elif Kara Osman, Halkok 11-3'te, Gümüşhane'de, eski mahkeme dairesinin arkasında diyetisyen, uzman diyetisyen. Yani 4 yıl okumuş, bitirmiş okulu, 2 yılda üzerine uzmanlığını almış diyetisyen. Elif Kara Osman, çok teşekkür ediyorum Elif'e. Programa yaptığı katkılardan dolayı Elif Kara Osman, sizin de diyetisyeniniz olsun. Kilo aldırsın, kilo verdirsin, hastalıklarda beslenme tedavisin. 0-1 yaş arası bebek beslenmesi gibi özel beslenme konularında uzman isim Elif Kara Osman. Elif Kara Osman.

Lekaps Kafe'ye günaydınlar. Yastıköy'e günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. İli marka kahve çeşitleri Lekaps'ta. Gün boyu ızgara çeşitleri Lekaps'ta. Yastıköy'ün en güzel kafesi Lekaps Kafe sevgili dostlar. Lekaps. Cumartesi akşamları, cumartesi akşamlarının özel yani bu akşam fırında kuzu. Lekaps'ta deneyin. Gidin oturun, keyfinize bakın. Uygun fiyat Lekaps'ta. Yastıköy'de Lekaps. Yastıköy merkezinde herkesin tercih ettiği mekan.

Deliyim. Eller havaya. 3, 4. Eller havaya. Serdar ve ekibine günaydınlar. Döşeme işi. Koltuk üretimi. Pergola üretimi. Kumaş döşeme. Jel kaplama. Gölgelikler. Serdar'da Gümüşle Kozma yolunda 1. kilometrede sevgili dostlarım. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Sarıca yolunda Stonafro. Araba iç ve dış yıkama 20 euro. Bulunduğunuz yerden alıyorlar, bulunduğunuz yere yıkayıp da bırakıyorlar arabanızı. Stonafro'ya gidin. Stonafro'ya temizletin arabalarınızı sevgili dostlarım. Stonafro. Stikomotini. Instagram'da Stonafro olarak bulun. Takip edin. Telefon numaralarına bakın. Stonafro. Stonafro. Sonafro, Sonafro. Drop Pastanesi. Damla damlaya damlayan lezzet. Tüm ekibe günaydınlar. Tüm ekibe kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin Drop Pastanesi. Ürünlerinde glikoz şurubu kullanmıyor Drop Pastanesi. Günlük taze üretim yapıyor. Şuruplu tatlılar, çikolatalı pastalar, meyveli turtalar, efendim cheesecake'ler, bondikakiler. Ne isterseniz ve tabii ki Drop Pastanesi'nin rakipsiz dondurması, kadayıflı tulumba tatlılı dondurma bile var Drop'ta. Drop damla damla damlayan lezzet. Drop. Deva. Her derdinize deva. Şapçılar sevgili dostlarım. Onlar iki kız kardeş biliyorsunuz. Biz vatandaşın derdine deva olmak için adımızı da deva koyduk diyorlar. Deva'ya çok teşekkür ederim. Günaydın diyelim Şapçı'ya. Otomobil, traktör, motosiklet sigortaları, araç açma kapama işlemleri, hızlı ve güvenilir ödeme noktası, Kiyan gibi devlet destekli yardımlara başvurular. Papadim 37, Espresyonist'in yanında Deva, danışmanlık ve sigorta bürosu.

Ali Molla Molnani dinliyor mu? Ali Molla Molnani'ye günaydınlar. Autokinesis. Efendim kamyon ehliyeti. Otobüs ehliyeti. Ali Molla Molnani Autokinesis. Otomatik vites arabada. Araba kullanmasını öğrenin sevgili dostlar. Autokinesis 8 ortak. Bunlardan bir tanesi Ali Molla Molnani. Batrakya'daki ilk sürücü kursu eğitmeni. Bizim azanımızdan. Ali'ye günaydın dinliyorsa nerelerdesiniz Ali? Yaşa. Özkom Mehmet Özcan Yastıköy Yalancı yolunda birinci kilometre. Oğuz neredesin? Oğuz neredesin? Oğuz neredesin? Oğuz neredesin? Özkom Mehmet Özcan. Efendim harika fiyatlar. Harika inşaat malzemeleri. İnşaat panellerinde uygun fiyatlar bize diyorlar. Ve bu inşaat panellerinde yapmış oldukları konteyner evleri gidin yakından görün bayılacaksınız. İnanamayacaksınız ya ne kadar uygun fiyata ne kadar güzel paneller bunlar diyeceksiniz. Şener Batrakya'da kulağınız için hizmet veriyor. Az duyanlara hizmet veriyor. Hondo Center'ın karşısındaki yolda Gümüşhane'de. İskeçeri, Zarakist'in karşısında. İskeçeri ismi en eskisi. Kulağı az işitenler, az duyanlar Şener'e gidiyorlar. Ayşe abla, dükkan köşe esnaf Ayşe. Ayşe abla'ya günaydın, kolay gelsin. Süsleme işinde number number hizmet. Ayşe abla, dükkan köşe. Yıl tecrübe engin, 84 yılından beri Batrakya'da ilk süslemecisi Ayşe Mertoğlu sevgili dostlarım. Ve hemen orada 90 yıldır Konstantino var. 90 yıllık tecrübe. 90 yıldır kuru yemişler, ikramlıklar, sucuk lokumlar. Kire Konstantino'nun kendi elleriyle yapmış olduğu tatlılar ve özellikle taş öz ceviz tatlısını, taş öz ceviz tatlısını tavsiye ediyorum. Muhteşem bir şey. Yaşa Kire Konstantino, yaşa Kire Konstantino, yasu Kire Konstantino, yasu. Günaydın yapay zeka ve arkadaşı demiş. Enis Şerif. Enis Şerif. Sen burada mısın be? Seninkini hiç adını anmadım daha uyanmadın diye. Ama bu sabah uyanamayan Ali Molla galiba. Burada mısın sen be?

Salı işten sonra Narlıköy'e gittim. Alasili arkadaşıma. Ah ha ha ha ha ha ha ha. Aynalardan bakıyorum. Tam 8 araba arkamda. Alay gibi giriş yaptım Narlıköy'e. Gülmekten kopmutum demiş Nurgül. Nurgül sen gülmekten koptun ama arkadakiler de sövmekten yorulmuştur. Ya arkadakiler de sövmekten yorulmuştur. Herhalde 20 lengi diyesin. Böyle mi öğretti sana Ali araba kullanmasını?

0: Evet, çünkü Motopınar'sa günaydınlar. İkinci el motorlar, birinci el motorlar, motosikletler, stil bayi, her türlü alet edevat, motoklasta, motoklas, odun kesme, ot biçme, çim biçme makineleri, motoklasta sevgili dostlarım, motoklas. Sevgili asistanım, motoklas diye bir sponsorum var. Motorlar, motosikletler, elektrikli motosikletler, normal işten yanmalı motosikletler, her türlü alet edevat ve stil bayi. Stil demek, kalite demek. Stil bayi, odun kesme makineleri, çim biçme, ot biçme makineleri, motoklas, kozlu kepirde, motoklas. Biraz süsleyelim mi? Hadi bakalım sen biraz tabii süsle.
1: Tamam, şöyle deneyelim. Motoklas, kozlu kepirde. İçten yanmalı motorlar, elektrikli motosikletler, çim ve ot biçme makineleri, odun kesme ekipmanları. Steel Bayi güvencesiyle. Sağlamlık, kalite, uzun ömür. Motoclass'ta aradığın güç burada. İşin ehli hizmet, yerinde destek. Motoclass Kozlu Kepir'de.
0: Class
1: telefonu
0: hizmet
1: ya da çalışma saatlerini.
0: Class tamam hizmet.
1: Tamam,
0: class
1: şöyle.
0: Motoclass.
1: Tamam. Tamam. Motoclass, class hizmet. Kozlu Kepir'de içten yanmalı motorlar, elektrikli motosikletler, çim, ot biçme ve odun kesme ekipmanları. Steel Bayi kaliteyle. Motoclass'ta güçlü ürün, sağlam sayınız, tam zamanında destek var. Adres Kozlu Kepir. Motoclass, class hizmet.
0: Yaşa!
1: Yaşa!
0: Yaşa!
1: Mis.
0: Yaşa! Kıdır kudur! Kıdır kudur!
1: Kıdır kudur!
0: Frekans temiz, cillop gibi, Radio City.
1: Radio City, cillop gibi akıyor.

Sabah sabah bir abla çıkıyor dükkana. Gürkan yok mu bu orada dedi. Yok be abla dedim. Aa ben gene onu görmeye geldim dindeyi demiş Enis. Sayın be sayın be. Sayın be. Allah'ım yarabbim. Ne işi var Gürkan'ın burada? O home stüdyosunda demedin mi? Fikret abi günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın. Fikret abi günaydın. Günaydın. Sevgili menajerime günaydınlar. Günaydın Adelfi. Nasılsın? Kalosu ku demiş Tekin. Bomba gibiyim. Siz görtes palyas polis denerkesine fili.

Alaz motosikletim abi, arabamın ismi de Siyah Aslan. Arabayla değil Alaz ile dedim. 40 ile gittim. Gayet de yol geçilebilirdi. Kendileri geçmezse bana ne demiş Nurgül. Vallahi Nurgül iyisin. Hiç umurunda değil yani. Trafiği, bütün trafiği durduruyorsun, aksattırıyorsun. Umurun yok. Umurun olmuyor. Kesin yolun ortasından giderdin. Ben gene Alaz kızdan mızan sanıyorum. Baksana arabalarına isim vermiş. Motora isim, arabaya isim vermiş. Tövbe bismillah, tövbe bismillah. Ben de araba...

0: Markadır kudur. Bir dinleyicim var, motosikletinin adını Alas koymuş. Arabasının adını da ne koymuş? Arabasının da bir adı varmış. Baksana.
1: Tamam.
0: Motosikletinin arabamın ismi Siyah Aslanmış. Arabasının adı Siyah Aslanmış. Motorunun adı Alaz'mış.
1: Tam bir kimlik töreni yani. Motor defa... Alaz havalı, araba Siyah Aslan. Tam karizma.
0: Benim de
1: araçlarına isim koyunca sanki aileden biri oluyor ya.
0: Benim de Volvo'm var, kırmızı. Ben ne isim koyayım bu Volvo'ya?
1: Kırmızı Volvo'ya.
0: Ya.
1: Mesela Kızıl Şimşek ya da daha asil bir şey istersen Kızıl Baron falan.
0: Kızıl
1: biraz
0: Baron.
1: Daha sempatik bir şey. Evet, ha. Biraz daha sempatik bir şey istersen de ne bileyim Alev Topu falan diyebilirsin.
0: Alev Topu.
1: Evet, Alev Topu.
0: Böyle hem öyle bir isim olsun ki Volvo biliyorsun, Volvo ne ile ünlüdür?
1: Volvo'nun sağlamlığıyla, güvenlik sistemiyle çok ünlü olan bir araba.
0: O zaman ismi de ona uygun olsun. Volvo sağlamlığı ve güvenlik sistemiyle ünlü olduğuna göre benim kırmızı Volvo'mun ismi de ona uygun olsun.
1: Tamam, o zaman güvenlik, sağlamlık bunları simgeleyen bir şey olsun. Mesela kale mesela. Hani kale gibi Volvo.
0: Hem, ne kale
1: hani
0: kale?
1: Kızıl dedik.
0: Oh ki kale.
1: Kale
0: oh
1: gibi.
0: Oh
1: ya. Sağlam diyoruz ya.
0: No.
1: Kale
0: no.
1: Gibi.
0: No.
1: Tamam.
0: Beğenmedim.
1: Tamam. Başka bir şey buluruz.
0: Bulalım.
1: Kırmızı olduğu için mesela kıvılcım falan olabilir mesela.
0: Hmm.
1: Kıvılcım.
0: Hmm.
1: Onun dışında mesela hani güvenli sağlam dedik ya, yoldaş falan mesela, çünkü hani Volvo
0: kırmızı yoldaş. Kırmızı yoldaş.
1: Araba.
0: Evet.
1: Kırmızı yoldaş. Güzel. Hani güvenilir, hep yolda yanında. Kırmızı
0: evet.
1: Yoldaş.
0: Evet. Kırmızı
1: tamam.
0: Yoldaş.
1: Tamam. Bence bu.
0: Hatta onun İngilizcesini söyleyelim. Kırmızı yoldaşın daha mı seksi olur acaba? İngilizce dersin kırmızıyı. Red. Red yoldaş. Ya da yoldaş İngilizce ne demek? İngilizcesi nasıl olur bunun?
1: Hemen bakıyorum. İngilizce kesinlikle daha havalı oluyor ama yoldaşın birebir karşılığı yok. Red Companion olabilir.
0: Red
1: Guardian yani koruyucu.
0: Red Companion.
1: Evet. Companion ya da Guardian.
0: Red Brother. Red Brother olsun, kırmızı kardeş.
1: Red Brother da güzel.
0: Red Brother.
1: Evet, Red Brother.
0: Red Brother
1: bence.
0: Yes.
1: Tamam, o zaman artık adı bu.
0: Evet.
1: Red Brothers.
0: Şimdi düğünlerde dikkat ediyorum. Çıkış şarkılarınız abuk subuk şarkılar oluyor. Yunanca olduğunda çok hoşuma gitmiyor. Çünkü niye Yunanca şarkılar ya da niye İngilizce şarkılar seçiyorsunuz? Şarkılar, bizim çok güzel şarkılarımız var. Bizim çok güzel gelin damadın çıkabileceği şarkılar var. Geçen de Esra'nın düğününde, Esra beni dinliyorsa sevgiler, çok dikkatimi çekti. Çok güzel bir şarkıyla çıkış yaptılar. Sevgili dostlarım, gelin damat ilk giriş yaparlar ya, çıkış giriş denir ona, giriş yaptılar. Haydi gel benimle ol, oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki resmimize. Oradaki sevgililer güzelim birer birer gün olur erişirler ikimize.
2: Ben de zincirlere sığmayan o deli sevdalardan.
0: Sen arabanın ismini telli böcek koy demiş Mutlu.

Senin asistanın Kara Hoca konuşabiliyor mu demiş Hacı Hatip. Kara Hoca ne be? Nasıl bir dil o? Hangi ülkenin dili o? Her ülkenin dilini konuşabiliyor. Kuş dili bile konuşabiliyor. Birer birer olur erişirler ikimize. Gürkan ne güzel bir şarkı değerlerimize sahip çıkalım. Biz de bundan 10 sene önce Sezen Aksu olmaz olsun çıkış yapmıştık diyor Aysun İbrahim Ket. Aynen öyle, değerlerimize şarkı sahip çıkalım, şarkılarımıza şarkı çıkalım. Efendim bu çok önemli, gelenek ve göreneklerimize sahip çıkalım. Bakalım dünyadaki neslimiz. Ha şöyle olabilir mesela, çıkış şarkısı işte bir Yunanca ya da yabancı bir şarkı olur. Bir anlamı, bir şeyi vardır, bir hatırası vardır o şarkının belki. Belki öyle seçilebilir diye de düşünüyorum ama ben olsam çok güzel şarkılarımız var, çok harika şarkılarımız var. İşte onlardan bir tanesi daha. Ben de bu cehennem gibi yürek olmasa, ben de deli rüzgar gibi hasret olmasa, bir de cana can katan o sevdan olmasa, ah bu hayat çekilmez. Sen olmasan canım, ah bu çile çekilmez. İyi ki varsın. Ben de bitip tükenmeyen umut olmasa, Ferhat'ın dağları delen sabrı olmasa, bir de cana can katan o sevdan olmasa, gönlümde bu dinmek bilmez hızı olmasa, gözlerimde gözlerinin izi olmasa, ellerimde ellerinin izi olmasa, bir de cana can katan o sevdan olmasa, bu hayat çekilmez. Bu hayat çekilmez.

Sen de evlensene görelim nasıl şarkılar çıkacağını demiş Cemil. Bir tek şarkı çıkışı olsun diye mi evleneyim? Ha? Ben deli miyim be? Deli mi öptü beni be?

Sinan'a çok teşekkür ederim. SBS, Consulting and Rent-A-Car, kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet dinleme ve değiştirme, araç alım satım ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçlarının işlemleri, ruhsatları ve teknooperatör ruhsatı yenileme, motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, enfiyat para vola basımı, sorgulaması, ödemesi, SBS Consulting and Rent-A-Car, elektronik takografta verebiliyor profesyonel kullanım için SBS Consulting and Rent-A-Car. Osun'un saltı Gümüncüne'de Sobaca Çarşısı eski Niko Market'in aralığında sevgili dostlarım SBS Consulting Rent-A-Car.

Günaydın Gürkan demiş İsmail. Yağmur yok mu yağmur demiş. Dün bizim köye sular seller götürdü. Çok yağmur yağdı, birden har har yağdı. Dereler mereler taştı. Böyle bölgesel yağmur geçişleri olabilir. Olmasa, Ferhat'ın dağları delen sabrı olmasa. Bizi deli mi öpmüş? Bilseydim öptürmezdik. Sevdan, sanki evlilik kelepir ki bir şeymiş diyor Leyla. Öyle değil mi ama? Bir de canı, can memnun musun sen kocandan? Olmaz. Memnun musun evlilikten?

Gürkan abi merhaba, ben bugün gelmeyeceğim, yarın görüşürüz abi, hayırlı işler abi, kolay gel, görüşürüz abi, inekleri unutma. Tamam mı abi? Hayırlı akşamlar, hayırlı cumalar. Araba için aradım seni ama ulaşamadım. Müsait olduğunda beni bir ararsın. İyi olacak demiş Hasan, her şey iyi olacak. Herkes, her şey güzel olacak. Şimdi yeni tedavi yöntemleri var, yeni haplar var, yeni ilaçlar var. Her şey iyi olacak, hiç merak etme. Tamam mı? İnekler yapacak. Kurbanlar bırak diye bıraklayacak. Tamam mı? Dişi kurbanlar da verek diye. Verekli bıraklayacak. Bırak verek. Yusuf Kara. Günaydın Gürkan abi. Tütün tarlasında olan İbrahim Karaçoban'a ve Ayşe Karaçoban'a kolay gelsin demiş. Hoş geldiniz. Hepiniz de kolay gelsin. Burak Kara. Herkese günaydın Gürkan abi. Özellikle Ahmet Kondo'ya. Çok kolay gelsin. Yormasın kendisine demiş. Günaydın bakızanlar. Günaydın.

statılık 1+1 daireler, 2+1 daireler. İkinci projeleri belediye binası yanında 1+1 daireler, ofisler, dükkanlar 2+1 daireler. Projelerde lüks ve kaliteli malzeme kullanılıyor. İlgilenenler mimar mühendis Onur Halil ile başvurabilirler. Ödeme kolaylıkları da sağlanıyor. İki dost, dost cenaze hizmetleri, dost cenaze malzemeleri. Çukur Kahve'nin karşı köşesinde hizmetinizde, eski Esat Orhan'ın olduğu yerde dost cenaze hizmetleri, dost cenaze malzemeleri.

Ben bugünkü aklımla 16 yaşım olsaydı büyük ihtimalle evlenmezdim. Ha memnuniyet başka, memnunum, 25 yıldır geçiniyorum ya. Yaşayamadıklarımız, ya yaşayamadıklarımız demiş Leyla. Ah keşke, keşkem diyorsun arada, öyle mi?

Bağdat'ı iki gözüm kapalı. Çok güzel bir aşk şarkısı da. Şimdi sizi düşünüyordum Aynur abla. Vallahi billahi Aynur abla nerede diyordum. Bir şey mi oldu diyordum. Sen yazdın. Aynur ablama günaydınlar. Necdet abime günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. İyisinizdir inşallah. Güzel bir olsun. Güzel bir hafta sonu olsun. Terapiye yeni başlayanlara selam. Programa devam.

Adem abi hoş geldin, günaydın. Günaydın, bize de gelsin bu şarkı. O zaman 25 yıl oldu evli, 6 yılda sevgili beraber büyüdük demiş. Periköz'e daha nice yıllarınız olsun inşallah Perihan.

Ablam uyumuşum ama abin açmış sesliyordu. Fakat yazamıyor demiş Aynur ablam. Günaydın abime de günaydın. Aynur abla yorgun düşmüş.

Agora Plus. Agora Plus'lara günaydınlar. Yarın son, ondan sonra yarından sonra pazartesi yeni indirimler olacak. Baby Care. Bebek mendili 3x54 tanesi 1.90. Tuborg soda kutuda 6x330 ml, 2.20 maden suyu, limonlusu 2.99. Pane Sakratias medium large extra large Stroma Diapers marka. Büyükler için apış diyelim 4.70. Alatini Pütübör bisküvi 3x225 gram 1.80. Alatini Gemistar bisküvi 2x200 gram 1.5 euro. Melisa Makaronya makarna Melisa 6 ve 10 numara 75 lepta. Nerede? Tabii ki Agora Plus'ta, Yarımçınar'ın karşısında. Gümülcine'de. Ve sevgili dostlarım, Ali Toraman ve ekibi enerji istasyonu 25 numarada yeni yolda. Güneş enerjisi termosifonları, ısı pompaları, klimalar, ev yenileme işlemleri için kendi elemanları da var. Ali Toraman'ın inşaat mühendisi ofisi Cura Market'in karşısındaki binanın üst katında. Ali Toraman ve ekibine de kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Günaydın Norveç'ten Çiko Yaşaba. Nerede Çiko demiş Emirkan Ahmet. Çiko bugün çalışmıyor herhalde ya da birazdan yazar. Çiko puysere agorimu.

0: Çiko'yu bekliyoruz Norveç'e demiş Ahmet Hasan. Ne yapacak soğuk Norveç'te baksana. Buz gibi oraları. Ya, kurumuş her yer kalmış.
1: Seninle tattım ben her mutlu.
0: Çok para var mı orada? Bırak. Ha? Ayda kaç para kazanıyorsunuz? Ben geleyim, bırak Çiko'yu.

0: üşüdüm.
1: Bağ ile Tan'ın düetini beğendim, dinledim, beğenmedim. Entel Maganda.
0: Yanarım.
1: Sen gelirsen Çiko'yu da alacağız. Abi 7000 aylık demiş Emirkan Ahmet. Son para file.
0: Havaya.
1: 7000 aylık varsa bırakıyorum, şimdi geliyorum. Uçuyorum Norveç'e.
0: Gülü susuz seni.
1: Ama milletvekilleri o kadar para almıyor.
0: Bırakmam.
1: 7000 aylık. 7000. 7000. Takıldım. 7000. 7000. 7000. Takıldım. Nurten abla günaydın. Nurten abla günaydın. 7000. 7000. Usama bin Laden. Latif, iyi hafta sonları. Geçen akşam niye gelmedin sen bak? Karısı salmadı dedi Faik. Doğru mu, doğru mu söyledi? Karın mı salmaya seni ben?

aşksız bırakma. Gökhan abi günaydın. Bu şarkı annem ve babama gelsin. Seni dinliyorlar, iyi programlar derim demiş Berna. Berna Deli Ömer. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın Berna'cığım, günaydınlar. Hepinize günaydınlar. Enişe de gelsin mi? Enişe Şerife de gelsin. Faik abim ne diyorsa doğrudur. Sen bana perşembe akşamını anlatsana. Erdem Enveroğlu ile Mustafa ile Tayfun ile nasıl geçirdiğini demiş. Latif. Sanki öyle bir anlattın ki sanki kim bilir ne yapmışız gibi perşembe akşamı. Sanki kim bilir ne olmuş gibi perşembe akşamı. Ay Allah. Ne anlatayım sana perşembe akşamı ile ilgili. Allah Allah. Ve subhanallah canis arkası gelmez dertlerimin. Yandım illallah. Biri biterken öbürü de başına vermesin Allah. Efendim İmamoğlu. Her türlü cenaze malzemesi, her türlü cenaze hizmetleri. Batı'dan kadar ilk açılan cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu İmamoğlu. Erhan ve Erabi İmamoğlu. Kalfa yolunda kaportacı Hüseyin Çapıloğlu'nun karşısında. Hüseyin Çapıloğlu. Ben çok memnunum. Herkes çok memnun. Boya kaporta işlerinde Toyota ile çalışıyor. Efendim Citroen'le çalışıyor. Bütün büyük sigorta şirketleriyle çalışıyor Hüseyin Çapıloğlu. 15 kişilik dev ekibiyle hizmet veriyor Hüseyin Çapıloğlu. Hüseyin Çapıloğlu boya kaporta işlerinde tartışmasız isim. Anlat, çok kötü duyumlar aldım. Uslu durmamışsınız diyor Latif. Nereden aldın o duyumları be? Ha? Ne yapmışık mı? Ne yapmışık? Sen de erkencikten evlenmeseydin ya. Sen de katılasın bize. Ha, ne oldu şimdi? Başın göğe mi erdi evlendiğinde? Faik Akan nerede? Bu ne Faik? Nerede bugün Faik Akan? Nerede bu devlet? Nerede bu millet be?

Elleme Faik abimi ateş alıyor bu sabah. Sabahtan beri küfür ediyor sadece demiş ileride. Ellemeyin Faik'ıma gariptir. Dokunmadım Faik'ıma öksüzdür. Ellemeyin Faik'a ellemeyin.

Çok güzel hafta sonları olsun. Herkese günaydın demiş Elif Karaosman. Efendim benim diyetisyenime günaydınlar. Elif Karaosman'a günaydınlar. Bu diyetisyen uzman diyetisyen ne demek? 4 sene okumuş, 2 senede uzmanlığını almış diyetisyen. Bu konunun uzmanı. Nasıl biz radyoların uzmanıysak Elif de öyle. Kendimi de araya katıyorum Elif arada. Evet, Elif Karaosman Halk Kondil 3'te eski mahkeme binasının arkasında 2. katta göreceksiniz tabelasını zaten. Elif Karaosman. Kilo aldırsın, kilo verdirsin, hastalıklarda beslenme tedavisi, özel sporcu beslenmesi, 0-1 yaş arası çocuk beslenmesi. Elif Karaosman bu işin uzmanı, beslenme deyince her yaştan herkesin doğal dengeli beslenmeye ihtiyacı var. Elif'e gidin, Elif'le anlaşın, Elif'le konuşun, Elif danışanınız, Elif'e danışın sevgili dostlar, danışanınız olsun. Mehmet Kara kardeşime günaydınlar, nasıldı dün akşam, korifi güzel miydi? Mehmet günaydın, Rıdvan günaydın, korifi, cuma akşamları canlı müzik, hafta sonu, efendim artık yavaş yavaş kış geliyor, kış boyunca güveç yapmadılar, güveç muhteşem oluyor. Of of of of of, o ciğer sarmalar, o köfteler, o salatalar, muhteşem bir ortam. Taverna Korifi diyelim. Taverna Korifi'ye de günaydın diyelim. Taverna Korifi'ye gitmediyseniz, köfte yemediyseniz mutlaka gidin, mutlaka yiyin diyelim sevgili dostlarım. Boya deyince, boyacı deyince aklınıza gelsin, aklınıza bulunsun. Boya işlerinde uzman isim Eray Harbaz ve ekibine günaydınlar. Bir telefon kadar uzağınızda telefonu bana sorabilirsiniz. Önemli olan şu, söz verdiği zaman da geliyor, söz verdiği zaman da işi bitiriyor. Aksatmıyor, uzatmıyor. Alan memnun, veren memnun kalıyor. Hisar Kuru Kahve. Mis gibi öğütülmüş, taş değirmende öğütülmüş. Misler gibi kuru kahve Hisar sevgili dostlar. Hisar'ı deneyin. İçimi ne kadar hoş, ne kadar güzel olduğunu göreceksiniz Hisar Kuru Kahve'nin. Batı Trakya'da 2 adreste bulunan tek kuru kahveci, Sirkeli Köyü'nde merkezde ve Gümürcüne Deniz Şerif'in olduğu yerde, Büyük Park yerine giderken Piraoz Bankası'ndan biraz daha ileride Deniz Şerif'le yan yana, sizin hizmetinizde Hisar Kuru Kahve. Yaşayan efsane ne oldu bilmeyeyim. Yaşayan efsane Bursa'da yaşıyor. Efsane olarak kaldı, efsane olarak yaşıyor efendim. Yaşayan efsane.

Faik, niye sinirlisin bugün be ya? Gürkan, bir Ümit Besen çalar mısın? Kendin seç. Ne söyleme. Yok valla, 35 yıl sonra bırakacağım bu fabrikayı demiş Faik. Ne oldu? Kim üzdü seni? Kim seni üzdü? Boşuna günah sokuyorlar beni demiş. Kim yaptı? Kim etti? Kim üzüldü? Bayıldık vallahi demiş Gökhan Karadeniz. Ayıl. Ayılana gazoz, bayılana limon var. Gel. Gel limonunu vereyim. Gel vereyim limonunu, gel vereyim limonunu. Gel, senin de ilacın bende. Gel yavrum, gel. Rıfat Marketler. Bin bir çeşit tek adres. Rıfat Market. Rıfat Market'e çok teşekkür ediyorum. Rıfat Market demek uygun fiyat demek, kalite demek, yerli ürünler demek, marka ürünler demek. Rıfat Market'lere gidin, alışveriş yapın, memnun kalacaksınız efendim. Rıfat Marketler. Gökmen Yasıköy'de, Yasıköy'ün merkezinde. Harika, muhteşem. Balıklar. Hep anlata anlata bitiremediğim, bandıra bandıra yediğiniz karides Gökmen'de. Gökmen. Yastıköy'de, Yastıköy'ün merkezinde Gökmen. Günaydın Norveç'ten Gürkan abi. Turbin 27'den Turbin 26'ya gelsin. Sonraki şarkı Amerikan Velvet kardeşlerime gelsin demiş Müslüm. Hep seni Haşmet'in. Haşim'in programında duyuyorum. Haşim yokken bana yaz yazsın. Ya Müslüm. Ya Müslüm. Ne zaman Haşmet'i açsam sen çıkıyorsun tırak diye. Yırtık donundan çıkar gibi. Haksız mıyım Faik'cim?

0: İyi kafanı Gökhan. İyi kendini Gökhan.
1: Kırıldı kanadım kolum.
0: İkinizi de dinliyorum Gürkan abicim demiş. Hayır efendim, ikinizi de dinlemiyorsun. Haşim'i dinliyorsun. Sen bana en son 27 Mayıs 2026'da yazmışsın. Hep Haşim'in programında seni duyuyorum canım. Bugün Haşim yok, bana kaldın canım. Yok öyle ya ama. Yok öyle ya ama. Yok. Haksız mıyım Ali? Ali Bolla, haksız mıyım? Haklısın dersem rahat bırakacak mı beni demiş. Faik. Bırakacağım. Bırakacağım, mermerleri kimin tattığını da söyleyeceğim. Haklısın diyeceksin ama canı yürekten diyeceksin, tamam mı? Hatır olsun diye değil. Ne oldu be? Niye takıldı bu? Nereye bastı?

0: Mücevherat Kuyumculuk Edirne'de. Edirne'nin merkezinde, hizmetinizde. Mücevherat Kuyumculuk, kolyeler, küpeler, efendim, harika fiyatlar. Mücevherat Kuyumculuk'ta, Mücevherat Kuyumculuk. Yan tarafında Sina Pırlanta var Edirne'de. Pırlanta. Üzerine her şey. Yan tarafında da döviz bürosu var. O da onlara ait. Bunlar Edirne'nin en iyi esnaflarından. İkiniz de pardon. Nerede bu Haşim be? Ben de dinleyeyim onu demiş. Kral Efendi her sabah saat 9'u az geçeye başlıyor programı. Pazartesi'den Cuma'ya kadar. Bazen geliyor, bazen çıkmıyor programı. Bazen çıkıyor, bazen erken bırakıyor, bazen geç bırakıyor, bazen bırakıyor. Programı yarıda gidiyor, geliyor. Geliyor, gidiyor, gidiyor, geliyor. Size tat vermez. Bana alışık onlar, olanlar Haşmet size tat vermez. Yani. O Kanfa Pastanesi'nin profiterolüyle başka pastanelerin profiterolünü karşılaştırmaya benzer. Kanfa Pastanesi beni dinliyor mu bak. Dün içimden sizi geçirdim profiterol yerken. Vallahi de billahi de. Bende böyle pek yalan olmaz sponsorların konusunda. Dedim ki kardeşim bu işi yapmışlar dedim ya. Yok böyle bir profiterol. Tam tadında, tam kararında. Nasıl diyor bizim asistanımız? Bizim dalgamız temiz, dalgamız cillop gibi. Ne uzun, ne kısa, ne fazla, ne çok, ne az. Tam kararında. Muhteşem, muhteşem bir profiterol yapıyor Kalfa Pastanesi. Ha işte Kalfa Pastanesi'nin profiterolünü yedikten sonra diğer profiteroller tat vermez ya. Benim de dinleyicim beni bırakmaz. Ben ondan eminim. Biliyorum, bakıyorum burada dinlenme oranlarını görüyorum. Onun programı olduğunda, benim olmadığımda falan. Ben her şeyi takip ediyorum, merak etmeyin. Yani bir de bu kendini övmek gibi falan değildir ama bir Gürkan nesli ne oldu zor gelir. Batı Trakya'ya, hatta Orta Doğu ve Balkanlara zor gelir. Çünkü benim gibi delisi böyle kolay kolay gelmiyor. Ben tam çatladım, tam deli. Tam kaçık, diplomalı, diplomalı deliyim. Devlet oğluna gittim. Bir de bana sakat aylığı bağladı şimdi. Oo, kafam rahat, her şeyim rahat. Ne. Gürkan abi günaydın, beni ne zaman gezdireceksin arabanla demiş. Sen de Haşmet'in kupaylarındansın, seni de duydum Haşmet'te. Seni Haşmet'in kupayı seni. Çok haklısın bir Faik konusunda, haksızsın demiş Alimolla.
1: Doymadım sana. Kalbimi bıraktın.
0: Faik ağzını bozmasana sen be. Gittin. Abi sen niye öyle konuşuyorsun koca adam? Ben niye bozuyorsun sen ağzını? Tövbe ya Rabbim. Tövbe bismillah. Tövbe bismillah. Tövbe bismillah. Tövbe bismillah. Rahim Revo günaydın, iyi hafta sonları, iyi yayınlar derim demiş. Rahim günaydın, günaydın, günaydın. İsmail İsmail'den eşine gelsin bu şarkı. Bu şarkı sana. Ha? Ne olmuş Gökhan?

Çok güzel cins bir kupay var. Bir yemeğini veririm sana. Cins bir küpe kupay yavrusu var elimde. Dişi. Kısırlaştırma parası da benden. Bir yemeğini sana veririm. Kupay yavrusunu. Yanlış anlama. Bir yemeğini veririm sana.

şarkısı. Burada abi var 10 derece ama gene bir Freddo Espresso içeriz. Seninle de bir kahvecik içerdik. Ivo'dan şava veriyor. Ivo'dan şava demiş Amerikan'dan Ahmet'ten. Bu şarkısı. Gürkan dün gece İskeçe'ye dolu mu yağdı diyor Entelmagan'da. Günaydın Gürkan Bey. Fa'yı 40 yıl tanıyorum. İlk bakışta onu tanımadığı biri fena biri diye anlar ama onun yüreği kocaman demiş Ercan. Göbeği de kocaman. Yüreği kocaman, göbeği de kocaman. At bir foto, erkek mi dişi mi demiş Faik. Dişi dedi mi? Dur şimdi Daktiri dinlerken ben onu fotoğraf çekip geleceğim iyi mi? Hadi sen Daktiri dinle. Pardon sen sarhoşu dinle. Ondan sonra Daktiri. Ben onu fotoğraf çekip geleceğim.

0: Gördün mü Faik? Gördün mü, sen köpekten anlıyorsun. Hem de tam eğitmelik, daha çok küçük. Bir aylık var yok. Bulaşma dedim Faik abime bugün. Bu yaşıma kadar duymadığım küfürleri duydum. Yunanca mı istersin, Türkçe mi istersin, Pamukça mı istersin, Bulgarca mı istersin, Rusça mı istersin demiş. Değil Latif. Bizde küfür yok. Bizde sevgi var, aşk var. Bizde kardeşlik var, dostluk var. Küfür müfür olmaz bizde. Nasıl şeymiş o küfür be? Ha, refili bu. Faik Tuzacı, seni çok seviyoruz. Sen çok iyi bir insansın. Sen çok iyi bir dostsun. Göbeğin biraz büyük ama olsun. Zararı yok diyelim ama bunu Rusça diyelim, tamam mı? Hadi bakalım sevgili aslanım, Rusça diyelim bunu. Faik Tuzacı'ya.
1: Faik Tuzacı, мы тебя очень любим. Ты замечательный человек. Ты настоящий друг. Живот у тебя может и великоват, но ничего страшного. Это не беда.
0: Tekrar edelim Faik Tuzacı.
1: Faik Tuzacı, мы тебя очень любим. Ты замечательный человек, ты настоящий друг. Живот у тебя может и деликоват, но ничего страшного. Это не беда.
0: Aynısını Pamukça'da söyleyelim.
1: Faik Tuzacı, σ' αγαπάμε πολύ. Είσαι ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας αληθινός φίλος. Μπορεί να έχεις λίγη παραπάνω κυρίτσα, αλλά δεν πειράζει. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είσαι σημάς.
0: Aynısını Pamukça söyleyelim, Pamukça.
1: Excuse me? Pamukça'da yazılı standart çok net olmadığı için ifadeler köyden köye değişebiliyor. Ama Trakya Pamukçasına yakın bir söyleyişle şöyle diyebilirsin. Faik Tuzacı, mnogo te obiçame. Ti si dobar çovek, vistinski dost. Imaš malko pogulemo koremče, ama ništo, ne problem. Radyoda daha sıcak dursun dersen, sonunu önemli olan yürektir diye de bağlayabilirsin.
0: Önemli olan yürektir. Dubai Kulmuaykı'dır. Önemli olan yürektir, göbek değildir Faik Tuzlacı. Önemli olan göbek değildir, yürektir. Dubai Kulmuaykı'dır o. Sıvay Faik Tuzlacı. Çok hoşuma gitti. Tekrar söyleyelim Faik'a bunu. Çok hoşuma gitti.
1: Tamam, yolluyorum. Faik Tuzacı. Sabahın poli. İse enes iper.
0: Hayır. Pamukçasını söyleyelim, Pamukçasını.
1: Anladım.
0: Hadi bakalım.
1: Hemen bir bakalım. Tamam, Trakya Pamukçasına yakın bir şekilde şöyle denebilir. Faik Tuzacı, mnogo te obiçame. Ti si dobar çovek, vistinski dost. Imaš malko pogulemo koremče, ama ništo. Ne problem. Najvažno je srce to. Yani karnın biraz büyük olabilir ama önemli değil. En önemlisi yürektir.

Bizim dil nereden öğrenmiş bu diyor Gökhan. Şaşırdın değil mi bebeğim? Ben de şaşırdım. Her dili biliyor bu. Faik bebeğim sen de şaşırdın değil mi? Evet. Bir yemeğini bu köpeği sana verebilirim Faik. Çok büyük bir avcı olacak. Bu çok cins köpek. Faik. Seher. Günaydın. Seher günaydın. Dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri. Ne laf ederim. Günaydın Gürkan abi. Tabii ki dinliyoruz. Afiyet olsun. Gerçekten çok sevindim beğenmiş olmana. Babamın yüzünü kara çıkarmamış olmak Mehmet'le ikimizi çok mutlu eder. İyi yayınlar diliyorum. Herkesten çok selam var sana demiş Gülsüm. Tebrik ediyorum. Hem Mehmet'e hem de seni. Siz beraber iki kardeş bu harika lezzeti ortaya çıkardınız. Kafa Pastanesi'nin profiterolü diyoruz. Nokta. Bu kadar. Al sana patra demiş Şaban. Pardon, o nereden çıktı? Bu çok eski mesaj. Allah'ım yarabbim. Efendim günaydın demiş. Elif ablam günaydınlar. Gürkan Aga günaydın. Sıradaki şarkı sana kadı kızlarıma ve bana gelsin mi demiş. Efendim kim demiş bunu? Ahmet Emin demiş. Gelsin. 10.15 demiş. Saat 10.31 olmuş. Yeni gördüm. Günaydın dinliyorum demiş Oğuz Mehmet. Nasılsın be? İlhan Agam, aman İlhan Solis Hüseyin Agam'ı göndermiş. Yaşayın ben. Seviyorum sizi ben. Sizi seviyorum. Sizi seviyorum. Günaydın, hayırlı işler, bol programlar dilerim demiş Hasan. Karaçanlar. Karaçanlara günaydınlar. Marketin adı neydi Hasan? Ekonomi Marketi günaydın. Dahtiri dahtiri dahtiri yaşa sanım. Afiyet olsun demiş Ergin Kurcalı. Çok güzel bir ton balıklı sandviç yaptım kendime. Arasına kaşar da koydum. Oh, tost makinesine bir bastırdım onları. Oh. Günaydın, hayırlı sabahlar Gürkan demiş Erdal Bayram. Günaydın dahtiri dahtiri. Dahtiri dahtiri dahtiri. Bu da, burada abi var 10 derece ama gene bir Freddo Espresso içeriz demiş Amerikan içeriz 10 derece. Ay 10 derece, ay sıcaklara gelemem Osman Aga, soğuklara da gelemem Osman Aga.

bizi sevdiğinden başka bir şey yapacaksın gelmesin demiş Leblebi Cüseyin'e. Aşk olsun. Aşk olsun. Sen gene. Ne fena adamsın vallahi billahi Hüseyin'e kadar. Karaçanların yakışıklı kızanları. Önder. Nasılsın Mert'im, günaydın be. Bu Önder'in sıkılası yanakları var değil mi Faik? O kadar güzel hoş yanacıkları var. Böyle makas almak için, sıkmak için.

0: Sabah saat 6'da kim kaçardı? Önder mi? Çok mu iş vardı?
1: Bütün canı isteyen gençleri, ityalları devam etsin. Devam.
0: Kendro.
1: Sabaha kadar.
0: Gümüncene de. Kariyer Dersansı'nın karşısında tam köşede. Bir köşede kariyer, bir köşede Kendro. Yeni yolda. Evyeler, lavabolar, çeşmeler. Kendro'da. Türkiye usulü. Kendinden tuvalette çeşmeler Kendro'da sevgili Asıl. Aman tuvaletler Kendro'da. Dolaplarınızda raylı sistemler Kendro'da. Gardıroplarınızda raylı sistemler Kendro'da. Kendro, Oktay Bey ve ekibeli Kaypi Popiyaz. Herkes kalsın oynasın. Dıtırı dıtırı. Faik abinin totoşu tam ısırmalık olmuş diyor Önder. Aa, nasıl lafmış öyle abi? Bu nasıl laf öyle oğlum? Kavgada söylenmez bu laf. Yok, benden kaçardı diyor Faik. Sabah sen altta niye koşturdun be o kızanı? He? Senin namussuz Faik, senin namussuz.

bitirilmesine son kiremitine tuğlasına kadar Sinan Semenci olarak Instagram'da bulun. Instagram'dan takip edin sevgili dostlarım. Telefon numaralarını görün. Just Green. Ahmet bugün yok. Just Green temizlik ürünleri. Green Saki güvencesiyle sizlere sunuluyor. Just Green. Çamaşır yıkama deterjanları. Yumuşatıcılar. Çocukların biberonlarını, çocukların elbiselerini temizlemek için özel deterjanlar. Pişik yapmayan, kimyasal madde barındırmayan deterjanlar, bulaşık deterjanları. Just Green. Bakkal ve marketlerde. Sansino. Sansino'nun temsil ettiği bütün markalar harika. Bütün markalar özel sevgili sarım. Sansino. Dün saçlarınız dökülmesin dedik. Bugün de saçınızı sakalınızı boyayabileceğiniz soft toplant ürünü diyoruz. Sansiro farkıyla sizlere sunuluyor. 10 dakikada köpürtüyorsunuz, duruluyorsunuz, çıkıyorsunuz bu kadar. Hem erkekler hem bayanlar kullanıyor, çok memnun kalacaksınız. Sansiro farkıyla

0: Haydi Gürkan yapıştır diyor Emre. Yapıştır. El Emre. Haydi.
1: Şapça havası.
0: Hadi bakalım bir şapça havasına gelelim. La Bottega del Café. Just one street away from the beach. Scala Potamyaz'da kahvaltı tabakları, kahve çeşitleri, dondurmalar, krepler, kruasanlar. La Bottega del Café Scala Potamyaz'da. Taşlıca hizmetinizde sevgili dostlarım. Sede'nin eşinin dükkanı. İskeçe'de züccaciye deyince akla gelen her şey. Peri Home kapanıyor. Kapanış fiyatları %50'ye varan indirimler. Gidin bugün cumartesi İskeçe pazarına, İskeçe pazarının olduğu yerde. Peri Home hizmetinizde sevgili dostlarım. Peri Home. Siras 3'te. Devam, devam Erdal. Devam Gökhan, devam Gökhan, devam Gökhan. Oh, oh, oh, oh, oh.
1: Kızlar.
0: Haydi çocuklar. Haydi kızlar.
1: Haydi kızlar.
0: İç-

Toyota Yaris. Yeni model Toyota'lara gidin görün. Yeni Hilux'u. Yeni RAV4'ü. Yeni Toyota Corolla'yı. Toyota Yaris'de görün. Toyota Yaris. Toyota Yaris. Toyota Yaris.

fenerde, Stokosma Gümüşhane'de. Balık için Stokosma'yı seçin. Fener'in en güzel yerinde deniz manzarası eşliğinde Stokosma. Gümüşhane'de şadırvanın karşısında Stokosma sevgili dostlarım. Kuru kahveci Nihat Şapçı'da, Şapçı'nın merkezinde kuru kahveler. İkramlıklar, kendi ürettikleri tayinler, 48 yıllık tecrübe. Kuru kahveci Nihat ve ekibi. Kuru kahveci Nihat ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Programa yaptıkları katkılardan dolayı. Seçkin bakkal ve marketlerde de bulabilirsiniz. Nihat kuru kahvesini. Nihat kuru kahve. Kuru kahveci Nihat. Özkom Mehmet Özcan, Yastıköy Yalancı yolunda 1. kilometrede. Özkom Mehmet Özcan, harika inşaat malzemeleri. Gürcistan çapında en uygun fiyatlı paneller bizde diyorlar. Özkom Mehmet Özcan, bu panellerle yapmış olduğumuz konteyner evleri gelin yakından görün diyor sevgili dostlarım. Avrosya Trans, Gürcistan'dan Türkiye'ye, Türkiye'den Gürcistan, ne Türkiye'si veya Gürcistan'dan herhangi bir Avrupa ülkesine. Herhangi bir Avrupa ülkesinden Yunanistan'a istediğinizi taşıyor. Avrosya Trans sevgili dostlarım. Avrosya Trans taşımacılıkta sınır tanımıyor. Araba taşıyor, eşya taşıyor, koltuk taşıyor, valet taşıyor, pelet taşıyor. Ne isterseniz taşıyor. Avrosya Trans. Ayşe abla, Hüseyin abiyle aynı yerde dükkan köşe esnaf Ayşe süslemeci deyince aklınıza gelsin. 1984 yılından beri Gümüşhane'nin en güzel yerinde Konstantino'nun olduğu yerde sevgili dostlarım ve Konstantino'da 90 yıllık tecrübeyle reçeller, kuru yemişler, fındık fıstık, ikramlıklarla harika fiyatlarda hizmetinizde. Hüseyin abi de kendi tayinini kendi yapıyor uzun yıllardır. Orasının demirbaşı Hüseyin aga. Ve Hisar kuru kahve, tatlı içimi, yumuşak içimi, taş değirinden de öğütülmüş muhteşem kahvesiyle Hisar kuru kahve. Sizin de kuru kahveciniz olsun. Siz de Hisar kuru kahvenin kahvesini deneyin bakalım beğenecek misiniz? Gümüşhane'de iki şubesi olan tek kuru kahveci Sirkeli Köyü'nde ve Gümüşhane'de Enis Şerif'in olduğu yerde Piroz Bankası'ndan dönüyorsunuz. Büyük park yerine durarken sağda eve giderken Gümüşhane'ye çarşıya giderken Hisar'dan da geçin. Hisar.

Agora Plus'lara günaydın. Agora Plus indirimler yarına kadar devam ediyor. Ondan sonra yeni indirimler var. Tuke Tuke 3'lü paket, baby care, ıslak mendil 3x54 tane 1.90. Tuborg basitli Tuborg soda 6x330 ml, Eksada 2.20, limonlu 2.99. Pane Sakratyaz medium large extra large Stroma Diapes marka, büyükler için apış 4.70. Alatini bitümör bisküvi 3x225 gram 1.80, 2x200 gram 1.5 euro. Makaronya Melisa 6 ve 10 numara 75 lira. Agora Plus'ta yarım çarın karşısında gümüşlerinde. Mona Lisa. Tuke tuke tuke. 2000'e yakın gelinlik Tuke Tuke Mona Lisa. Hatice abla günaydın. Tuzcuk'e girişinde. Tuke tuke. Canlı çiçeklerle gelin araba sistemesi, gelin yolu sistemesi. Mona Lisa hem azının hem de çoğunluğun tercih ettiği gelinlikçi sevgili dostlarım. Şimdi ne yapalım? Şuradan da şuraya, şuradan da şuraya, şuradan da şuraya dokunalım. Her gün çaldığım potpourri'ler var sizlere ama çok güzel, çok oynat, çok oynattırıyor insanı. Çok oynattırıyor, çok oynattırıyor. Hoppa. İlhan Solis. Haydi bakalım durmuş. Durmuş bas gaza, durmuş bas gaza, durmuş bas gaza. Ve ne diyoruz? Erol Agromix. Efendim plakaklar, fayanslar, inşaat malzemeleri. Erol Agromix'te. Uygun fiyat. Erol Agromix'te. Boya çeşitleri. Nalburiye züccaci ürünleri. Erol Agromix'te. Praktiker güzelliğinde kocaman bir mağaza, inşaat malzemeleri var dış tarafında. Dolu dolu dolu dolu dolu dolu. Ne isterseniz. Ne isterseniz. Oti seyleti, oti travai psikiyesaz. Erol Agromix sevgili dostlar. Çaymakuf Köyü'nde Instagram ve Facebook'ta da Erol Agromix olarak bulabilirsiniz. McKetten'in bin menü üzerinde menü aldığınızda özel şok fiyatla uyguluyorlar. Lezzet, kalite, uygun fiyat. McKetten, McKetten. Hatice ablam günaydın Gürkan demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Çok güzel gün olsun. Bol bol satışlarınız olsun. Kolay gelsin. Güzel bir hafta sonu olsun ablam. Yayındasın, dinleyemeyim seni. Sesli okuma.

0: nereye gittin be? Kaza namazlarını kılma mı? Şimdi başlasan anca ömrün yeter bitirme demiş. Erdem Hatip Erdem Hatip İsmail. Günaydın Ahmet Bayram. Neredesin be Just Cream be? Neredesin be Just Cream? Ahmet Bayram geç kaldı bugün sevgilim. Yardımcım, sevgili asistanım Hıdır Kudur. Ahmet'e özel bir günaydın diyelim. Just Green Ahmet'e özel bir günaydın. Çakalım bakalım.
1: Ahmet'e özel bir günaydın gelsin. Just Green Ahmet günaydın. Geç kaldı daha hareketli. Enerjiyi yakaladın.
0: Daha coşkulu. Daha coşkulu günaydın
1: Hıdır
0: diyelim.
1: Hıdır Kudur tamam.
0: Hıdır Kudur.
1: Tamam sıkı haydi. Dur. Günaydın Ahmet. Just Green Ahmet sahne senin. Enerji tamam.
0: Sahne senin Ahmet. Ya sorun. Just the green. Yakışıklı Erdem'den Gürkan'a 5 kilo şaba. Neredesin sesi çıkmıyor demiş Erkan. Erkan'a şaba var. Yakışıklı Erdem çok fena kaptırmış kendini. Kulağının arkasına kalem de koymuş. Pam pam pam pam pam pam pam pam. Pedaras pedaras yine. Aftoto pedi. Oruyor pedi. Günaydın abim, nasılsın? Anakikos'tan selamlar demiş Kaşif. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Erhan'a günaydın, Ekrem'e günaydın, Erdem'e günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. İki dakika kaybolamıyor bak. İki dakika kaybolamıyor vallahi billahi yemin ederim. Ne mi, ne mi yaptım? Mutfağı şey yaptım. Mutfağın lavabosunu temizledim, klorinledim. Ya... Klorin bazı yerlerde mikropları öldürmek için kullanmak lazım. Ondan sonra tuvaleti, banyosunu birazcık temizledim. Temizlik yapıyorum kısacası arı yerde. Ya akşam özel misafirim gelecek ondan pis görmesin evi. Saki saki günaydın Gürkan kolay gelsin demiş Turan abi. Oho saat 11 ben birazdan kaçıyorum neredesiniz siz?

0: Sen değil deli misin diyenlere akıllı sayılmam pek. Günaydın Kupay kuşçumu alalım demiş Cemal. Kuşçu kuşçu. İsteyene kuşçu, isteyene domuzcu, isteyene tilkici. Kupay Cemal. Getireyim mi sana dişi? Günaydın Ayar.
1: Abi di pareasi sabah nifi.
0: Ella pa merepetken.

0: Ya Allah, bismillah. Ahmet abi şaba. Kızım Vildan'ın sıradaki şarkıyla selamlar mısınız demiş Basri Ali. Tabii ki selamlarım. Sevgiler, saygılar, kolay gelsin Bulgaristan'a. Çok güzel karşıladı asistan demiş Ahmet. Ya. Adımı duydum, tam açtım radyoyu demiş Tanju. Senden bahseden olmadı ya be ya. Tanju Halil İbrahim, Batı Trakya'nın büyük futbolcusu da beni dinliyor. Bütün ünlüler beni dinliyor. Özellikle büyük topçu, büyük futbolcu Tanju Halil İbrahim'a da bir günaydın çakalım sevgili asistanım.
1: Günaydın Tanju Halil İbrahim. Sahanın efsanesine, Batı Trakya'nın gururuna kocaman bir günaydın. Enerjin daim olsun, varlığın bize moral olsun. Hıdır kudur.
0: Hıdır kudur. Yakışıklı çocuk, yakışıklı topçu.
1: Aynen öyle.
0: Sarışın yeşil gözlü. Vay vay vay vay vay.
1: Vay be, tam bir yıldız portresi çizdin. Karizma akıyor, günaydınlar bir başka. Hıdır kudur.
0: Bende Cemal, bende. Akşam bizim tarlanın köşesinde 6 tane küçük köpek var. Onları doyurmaya gittim. Küçük dediğim onlar 3 aylık falan var. Bu minnoş çıktı geldi. Çok küçücük, de avuç kadar. Geldi aç, geldi susuz. Acıdım ona, aldım onu. Kupaya benziyor. Kupay olabilirdi, olmayabilirdi. Ama sen sahiplenmek istersen ben sana getiririm. Annem bu sabah, anam, demin kuşu götürdüm, anam bana demediğini bırakmadı. Gürkan beni yedin, Gürkan beni öldüreceksin. Gürkan akıllandıkça aklın gözüne kaçıyor. Gürkan, o kadar köpeğe ne yapacaksın? Bir köpeğe ses çıkarmadım, bu köpeği istemiyorum. Çekemem ben bu köpeği, istemiyorum. Al bunu ayaklarının altından Gürkan. Gürkan öyle, Gürkan böyle, bıra bıra bıra bıra bıra bıra. Bıra, 2 dakikada 1200 tane kelime söyledi köpekten ilgili. Beni evden atacaklar bak. Demedi demeyin. Köpekler bana sığınıyor, ben size sığınacağım. Rıdvan Ali, günaydın. Bakalım herkese şaba döktür döktür döktür döktür döktür demiş. Çektir döktür, çektir döktür. Barış Kusa, Barış Kara Mustafaoğlu, günaydın Gürkan abi, hayırlı programlar. Bugün de yeniceden selamlar olsun. Salim Usta'ya, Bülent Usta'ya selamlar olsun. Salim Usta bugün takit atıya. Unutma beni demiş. Şimdi gördüğüm mesajı. Unutmuyorum sizi, unutmuyorum sizi. Çok fazla mesaj geliyor. Ahmet Titiz, günaydın Gürkan abi, çok enerjiksin yine. İyi yayınlar derim demiş. Çok teşekkür ederim. Very very thank you. Very very thank you. Doldur doldur boşalt. Doldur doldur boşalt Erdem. Doldur boşalt, doldur boşalt. Ella pamere pedia. Ella pamere. Hasan, sevgiler saygılar. Annen atlı, inşallah atarlar seni demiş Faik. Ne yapayım, hayvanı bıraksaymadım. Getir onu atlim demiş Cemal. Tamam. O zaman ben onu akşam inançla püskürttüm, temizledim onu, bitleri vardı. Küçücük bir hayvancık, bir görsen dişi ama. Dişi, daha sonra 5-6 ay sonra kısırlaştırmak gerekecek. Ama sen ona iyi bakarsın, ben biliyorum. Çünkü bizim Cookie hayvanı dövüyor, onu oyuncak sandı. Kuyruğundan tutuyor, boğazını ısırıyor. Yok bre, akşamdan beri hayvanı mahvetti bre. Bre telef etti hayvanı bre. Benim ev boş. Kovardarsa git otur demiş Gülsüm ablam. Ha? Tamam, hırkıslanmasınlar beni. Haber edeyim giderken. Vallahi polise molise haber verirler. Sizin o mahallede çok polis arayanlar çok oluyor. Ben korktum. Kiralarım sana benim tarlayı demiş Faik Tuzacı. Senin için geçmiş Erdem, için geçmiş. Günaydın Gürkan kardeşi, sıradaki şarkı Yahya Belediye çalışan yılların eski demediği elektrikçi Ekrem Usta'ya gelsin. Döşe döşe telleri Ekrem Usta demiş Ertan Sakallı. Döşe, sizinkilere de gelsin, sizinkiler de beni dinliyor. Yarım hava, yarım hava, yarım hava çal sana, yarım hava oyna sana, yarım hava. Uzaki, Fatih, koltuk kaplıyor, koltuk döşüyor, koltuk üretiyor. Arabaların tavan kaplamaları, arabaların kumaş kaplamaları. Fatih de babasından öğrendi bu işi. Hasan da karşı karşıya Meket Rengin olduğu yerde. Hasan Şerif Ali, hijyen servis, temizlik, hijyen, böceklerden, aşerelerden uzak bir hayat için hijyen, hijyen servisi seçin sevgili dostlarım. Oo, hijyen servis. Gürkan'dan Hasan'a şaba. Sağ şaba. Anacın 60 yıldır seninle uğraşıyor. Yeter bu demiş Faik. Niye ben 60 yaşında mıyım be? Kaçacak? Seni bana bak. Yeter Faik yeter. Programı çok meşgul ettin. Faik bir köşene çekil. Faik konuşma. Sen sus, gözlerin konuşsun Faik diyelim ama Japonca diyelim bunu sevgili Hıdır. Japonca diyelim Faik'e.
1: Tamam, Japonca şöyle diyebilirsin. Mo, Faik, mo iyi yo, bandami yo, cemaşı sagi da yo. Çuttu damatte, Faik, hanasno wa yamete, me de katatte yo, Faik, enerjiyi de hissettir.
0: Faik! Faik! Kumaya kukato, hazır kukumaka tumaka. O diye kubunu, hano Toyota. Hano Mitsubishi.

Hongo, Cook Million. Hanyo, Cook Million, Cook Faiko. Faiko. Allah Allah Allah Allah Allah Jordi El Nino Polla Hi Fai, you are nice pomak boy demiş. Hi Faik. Hi Faik. Hago kumra. Hago kumra kumra. Ore kumra burako Faik. Faik ore kumra burako. Çadırımın üstüne sıpredi damam. Çadırımın üstüne sıpredi. Celal Mustafa. Erdem Hatip İsmail, abone 60'ı mağara resimlerinde senin resmin var. İlk insanlardansın sen demiş. Göbekli Tepe, Göbekli Tepe. Göbekli Tepe. Göbekli Tepe. Günaydın, iyi yayınlar. Gürkan Bey, İspanya'nın Madrid kentinden selamlar demiş. Celal abi, döndün mü? Ne çabuk döndün sen İspanya'ya be ya.

0: Dosse. Kolay gelsin. Bütün senalar dinlesin. Bluetooth'tan dinleye kızan beni. Yaşa. Ella. Evet. Trakya Mobilya. Mobilyada bir gelenek. Şapça çıkışı Bekirköy'den sonraki şubesi kocaman. 6000 metrekare. Teşhir yerindeki mobilyalarda %30, %40 indirim var Trakya Mobilya'da. Trakya Mobilya. Mobilya deyince ne aklınıza geliyorsa, prefabrik evler, trofobilyalar. Prefabrik evler çok güzel, çok uygun fiyatta, gidin konuşun görüşün. Orada örnek evler de var. Örnek trofobilyalar, konteynerler de var. İkinci şubesi Bugatti Çatıyan'da, Filiz'in bitişinde, Gümücüne'de. Trakya Mobilya ve Bugatti Çatıyan'da, Filiz komşu onlar. Komşu komşunun mobilyasına, komşu komşunun böreğine muhtaçmış. Muhteşem börekler. Merkez Dükkan Sisos 2, Eski Valilik Binası karşısı. İkinci şube Rodot 2, Platia'da. Üretim yeri Marinaki 8'de. Konsolosun arka sokağında. Hem buradan satış yapılıyor, pişmiş olarak hem de donmuş börek alabiliyorsunuz. Online sipariş pagi.gr. Platia'daki şubeden de 29-853 numara telefonu arayarak sipariş verebiliyorsunuz. Bizden elektrikçi Ekrem Agama, bir de Erten abime şaba demiş. Erten şaba. Günaydın, günaydın, günaydın demiş Ferişte. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın Ferişte. Trakya Mobilya, Batı Trakya'da en büyük kapalı alana sahip mobilyacı. Tam 6000 metrekare kapalı alanda Batı Trakya'da fark yaratıyor sevgili Hıdır Kudur.
1: Vay be, Trakya Mobilya 6000 metrekarelik dev kapalı alanıyla Batı Trakya'da fark yaratan adres. Evini yenilemek, tarzını konuşturmak isteyen herkesi bekliyor. Trakya Mobilya, kalite, seçenek ve güvenin adı.

Selam genç demiş Gökay. Yaşa be. Yaşa be Gökay be. Bu ise refile. Pos ise kalaysa. Ella. Karaçanlar kızanlarına. Gökay Tupulu'ya. Şaba. Günaydın herkese söyle. Şöyle günaydınlar diliyorum demiş. Bir link göndermiş Faik Şekerci. Yaşa. Yaşa. Yaşa. Tekirdağ'dan kocaman sevgiler demiş Oğuz. Tikkanci Zesto Tekirdağ. Tipi gizle kaç zefil ekip ara. Bize köfte getirsene Oğuz. Bize Tekirdağ'dan köfte getir.

0: Gel Gökçelere içelim bir kahvecik demiş Gökay. Oo, afiyet olsun, afiyet olsun. Kim bu karşıda oturan? Bu bacağı görünen bu topçu futbolcu, bu Tanju'nun bacağı bu. Değil mi? Bak kasları var bak. Bak nasıl gerdirmiş ayak kaslarını bak. Bu ayakları da bacakları da tıraşlı bunun, bu topçu bu. Bu bacak kimin bacağı? He? Ufak tefek taşları bursanı. O but kimin butu? O but Tanju'nun butu. Bir omuzdan bir omuza fat. Drop pastanesi. Damla damla çılıp çılıp çılıp çılıp. Damla damla damlayan lezzet. Drop pastanesi. Damla damla damlayan lezzet. Şapçıda, Ktel'in bitişiğinde, ürünlerinin hiçbir çeşidinde glikoz şurubu kullanmıyorlar. Furkan yurt dışında öğrendi bu işi. Yurt dışında öğrendi ve çok güzel tatlılar yapıyorlar. Drop pastanesi çok yakında yeni yerine de taşınıyor. Yine Ktel'in diğer tarafına geçiyorlar. Drop pastanesi lezzetin adresi. Drop pastanesi harika etsiz dondurmaların adresi. Söz sende.
1: Drop pastanesi Şapçı'daki etinin hemen yanında. Damla damla emek.
0: Dur be, sesini niye değiştirdin? Tabii. Eski sesine dön.
1: Tamam. Sakin, aynı çizgide devam ediyorum. Drop pastanesi abi, Şapçı'da Katie'nin hemen yanında.
0: Bu, dur, tamam, bu Serdar Ortaç gibi erkek sesi mi, bu kadın sesi mi? Sesin niye değişti?
1: Tamam, haklısın. Aynı tonda kalıyorum. Net ve aynı şekilde devam. Drop pastanesi katkısız, gliko şurubu yok.
0: Tövbe bismillah, tövbe bismillah. İçine cin mi girdi, sesin niye değişti? Neyse de bakalım, drop de.
1: Drop pastanesi Şapçı'da Katie'nin yanında, katkısız tatlılar, gliko şurubu yok. Ustası Furkan yurt dışı tecrübeli. Çok yakında Ketel'in karşısında yeni yerinde.
0: Ketel'in karşısında diye. Benim asistanıma ne oldu? Dur bakayım tekrar basalım kopçaya. Hıdır Kudur burada mısın?
2: Bir saniye.
0: Ha?
2: Buradayım ortak.
0: Abi araya başkası
2: Hıdır
0: girdi.
2: Hıdır Kudur Frekans Tertemiz.
0: Araya başka
2: Red bir... Red Brother'da hazır, kontak açık. Bugün seninle yine yolda. Güvenli, sağlam, tam bir yol kardeşi. Haydi sür bakalım.
0: Haydi frekansımız açık. Frekansımız temiz. Cirlop gibi Radio City inletiyor her yeri. Düşmanlar çatlasın. Kıskananlar çatlasın. Makak maymunu gibi makaklasın.
2: Aynen öyle. Frekans açık, tertemiz, cilrop gibi. Radio City basıyor. Dalgayı 107.6'ya sabitle, enerjiyi yükselt. Kıskananlar düşünsün.
0: Kıskananlar düşünsün. Makak makak. Ah ah ah ah ah. Ama hey, senin asistanın Ladyboy çıktı diyor. Faik birdenbire sesi değişti asistanın. Dürdürtecek bu kızdan. Aman bu asistan beni düeceğim onu. Tavuk butu demiş Tanju. Ay tavuk butunu çok severim. Ne olmuş bu yapay zeka ya, ağzımı yanarmış. Cin kaçmış içine. Erkek cin kaçtı yapay zekanın içine. Allah'ım yarabbim. Nasıl anladın bak, seni butundan tanırım Tanju. Bak Tanju, seni butundan tanıyayım. Esmere güzelim ya benim. Kalmada gezer. Günaydın Gürkan abi, Almanya Karlsruhe'den selamlar demiş Suat So. Kalibera. Nasıl bağırıyor makak maymunları demiş Ergin Kurcalı. Görmedin mi Kickfoot'un orada? Makak maymunları nasıl makaklıyor?
2: Makaklar neşeli bir durdunayla makaklıyor. Cıv cıv cıv cıv. Arada biri tiz bir çığlık atar, diğeri hemen karşılık verir. Sonra bir sessizlik ve tekrar konu halinde başlarlar.
0: Makak makak.
2: Tam bir orman şenliği.
0: Makak makak.
2: Hadi. Aynen öyle, tam bir makak korosu.
0: Hadi yapalım beraber.
2: Tamam. Say üçten başlatalım. 3, 2, makak makak.
0: Ah.
2: Makak. Makak. Ah. Devam.
0: Cıv cıv cıv. Beş kere makak makak ah diyelim. Makak makak ah ah ah ah ah. Cıv cıv cıv cıv.
2: Tamam, başlıyorum.
0: Hadi.
2: Makak makak.

0: Ah.
1: Yeter be. Yeter dur. Tamam. Takıldın mı ne olsun?
0: Durdum. Yok yok. Sadece coştum.
1: Cıvcım.
0: Tamam sakin. Cıvcım.
1: Hadi cıvcım.
0: Cıvcım.
1: Dominaki dominaki. Yaşa be Tanju'ya yaşa. Gürkan Hanım, Beyaz'ın yarışma programına katılan kızcağızı gördüm, güzel sesi var. Faik mi Latino? 21 çarpı 5,5 santim demiş. John Eldon okula. Chico good morning demiş. Ella Chico. Ella Chico, Ella Chico. Almanyalı Chico. Senin söylediğin yol bu galiba Gürkan, senden duymuştum, ne kadar üzücü bir durum demiş Arzu Kenan. Ya ben mi söyledim bu yolu? Ya ya. Evet, bu yolu yaptılar, gördünüz mü, daracık yaptılar. Gördünüz mü? Evet, bu yol işte. İtfaiye, hastane şikayetçi olmuş, şimdi yeni yol yapılacakmış. Çünkü biz demişler, biz acele durumlarda buralardan geçemeyiz demişler. Bak gördünüz mü? Bu mühendislerin ben alnını karıştırayım. Bu İskeçe'de lofor statüyü yapan mühendislerin alnını karıştırayım. Karış. Elas kuta gorimu. Elas kuta pezimu. Bu işleri bütün Karacanlar kızanları burada be. Nasıl kıskanmasın başka radyocular be? He? Nasıl kıskanmasın? Elas kut.

anlatma şunu ne demiş Faik. Gürkan nereden buldun gene bu bayılacağız. Bu yapay zekayı demiş Fatma Mehmet.

yolu o kadar daralttılar ki işler acısı bir durum. Bir tane kamyon durmak zorunda kalmış ve itfaiye acil olarak geçmesi gerekiyor oradan. İtfaiye mecburen diğer tarafa geçmiş sevgili dostlarım. Ki gideceği yere acil gidebilsin diye. İskeçe'nin içler acısı durumu bu. Leoforo statüyü kazdılar aylarca. Neredeyse bir yıl boyunca toprak, toz, domur, çamur çekti orada ki dükkan sahipleri, ev sahipleri ve biz oradan geçerken arabalarla. Ve sonuç hüsran oldu. Sonuç bu oldu. Güzelim geniş yolu daracık yaptılar. Böyle bir şey olamaz. Bu kabul edilemez bir şey. Hakikaten öyle yani. Bak şimdi video göndermişler bana. İtfaiye mecbur oluyor. Ters tarafa, ters yöne giriyor. Arabalar geri geri yapıyor ki itfaiye geçebilsin diye. Yok böyle bir rezillik. Bunlar sadece bizim ülkemizde oluyor. Bunlar sadece düşünmedik baş bostanlıkta bitermiş demiş atalarımız. Düşünmeden, düşünülmeden yapılan işler, çizilen şehir planları maalesef bunlar.

kuru kahve deyince incecik kavrulmuş harika harman. Hisar kuru kahve. Taş değirmen. Muhteşem lezzet. Deneyin, çok hoşunuza gidecek. Deneyin, çok beğeneceksiniz sevgili dostlarım. Ne diyoruz? Mutlaka ama mutlaka Hisar'ın kuru kahvesini deneyin. Batı Trakya'da iki tane şubesi olan tek kuru kahveci Hisar Kuru Kahve sevgili dostlar. Gümüşhane şubesi Enes Şerif'in olduğu yerde. Enes Şerif'in olduğu yerde hizmetinizde. Biraz bankasından dönün. İlerleyin 27 metrelerde sağda ve Sirkeli'de merkezde. Kahvayı kavur. Parayla okul bitirirsen olacağı bu yol. Bu yol parayla okulu bitirirsen demiş Kurt. Aynen öyle. Ama onlar bizim paralarımız, bizim vergilerimiz, bizim emeğimiz. Ya da işte bir tanıdığın varsa torpille iş alırsan böyle olur. Ben o yolu yapan ve onaylayanların alnını karıştırayım. Karıştırayım alınlarını. Dün babamla geliyoruz, geçiyoruz. Oradan babam diyor, baba çocuğum diye. Bu yolu diye niye böyle yapmışlar, daraltmışlar, küçücük yapmışlar, daracık yapmışlar. Bu yol ne geniş diyor dedim. Baba bilmem dedim. Bıra dedi. Bıra dedi babam. Bıra doymadılar yeme bunlar dedi çocuğum dedi.

Traktörcü deyince aklınıza gelsin sevgili dostlarım. Her türlü traktörlerin satışı, tamiri. Birinci el traktörler, ikinci el traktörler. Solis ve Köti marka traktörlerin Batı Trakya bayi Mesut. Bayatlı'da köy kahvesinin karşısında karoların sulama beklerinin tamiri, bakımı, servisi. Traktörlerinize gölgelikler, kabinler gölgelik değil. Mesut'ta. Mesut bu işin uzmanı, Yassu Mesut. Oradaki altyapı ilk yardımın, itfaiye ve polisin önünde çok kötü.

mu, beygir mi koşturacağız? Ne yapacağız? Güreş mi tutacağız o kaldırımda o kadar? Kaldırımlar 10 metre. Yolu bırakmışlar göz kadar yol. Vallahi billahi ya. Ya yok böyle bir şey ya. Ya olamaz yani. Ya insan inanamıyor. Hakikaten inanmıyor. Şimdi hastaneyle, itfaiyeyle, polisle bunlar mahkemelik olmuş. Ne olacak bilmiyorum. Bundan kim sorumlu? Belediye mi sorumlu? Periferya mı sorumlu? Bu işlerle ilgilenmediğim için bilmiyorum ama yani güler misin ağlar mısın? Durum böyle maalesef. Güler misin ağlar mısın? Yansu Aydır abla. Orospu Cebriye. Yansu. Yasas.

Gürkan abi günaydın. Merak etme. İleride iktidar olduğumuzda halledeceğiz demiş Şaban. Hangi parti? Sen hangi parti adansın? Gümüşhane'nin girişinde de aynı yapacaklar. Neymiş, hastaneden çıkanlara yaya geçidi olacakmış. Sanki yol çok geniş, bir de bölüyorlar. Akıl yok, hesapta hastane kapanacak. Seneye 100 yıldır hiç tehlikeli değildi de son bir yılda tehlikeli olacak demiş. Entel Maganda. Kendini gizleyen erkek. Hay senin erkekliğine tüküreyim ben. Sen nasıl erkeksin be? He? He?

Sanatör 2'de kaçıyorum. Yeter bu kadar, canım sıkıldı. Çipras. Daha bir dönem iktidar olsaydı Syriza kanımca birçok şey değişebilirdi. Maalesef Syriza iktidarı, Syriza başa geldiğinde bu kurumuşluğu, çökmüşlüğü, devlet dairelerindeki kilit noktalardaki insanları değiştiremedi. Onlar hep o eski çürümüş insanlar olarak kaldılar ve onları değiştiremeden iktidarı kaybetti. Fakat bakın şu çok önemli, ben hep bunu söylüyorum. Şimdi Şaban da siyasette olduğu için bunu biliyordur. Şu çok önemli, diyeceksiniz ki neden sevmediğimiz insan, onu da istemediğimiz insanlar iktidar oluyor? Çünkü onların belirli bir kitlesi var. Onlar ne olursa olsun onlar oradan geçindiği için efendim belirli bir oy kitlesi var onların. Eğer seçimlerde benim oyumdan ne olacak deyip yan gelip yatarsanız, oy kullanmazsanız, aman sıcak ne yapacağım, benim oyumdan ne olacak, gideyim bir yemecik yiyeyim, gideyim bir kahvecik içeyim derseniz, ondan sonra seçimlerden sonra böyle aval aval bakarsınız niye böyle oldu, niye sonuç mu böyle oldu diye. O yüzden efendim apoki değil, seçimlerde gidip oyumuzu kullanacağız. Bir oy bir oydur, çok önemlidir oy. Demokrasilerde oy çok önemlidir. Çoğunluğun görüşü çok önemlidir. O yüzden seçimlerde, seçim vakti geldiğinde ne olur ama ne olur herkes gitsin oyunu kullansın. Ondan sonra sonuç çok farklı olacaktır. Eğer öyle olursa. Özcan Puşser'e.

Afro bu işte refile. Özcan Semerci. Son Afro. Evinizden alsın arabayı, evinize getirsin. Tertemiz yapıp tekrar geri getirsinler. Instagram'da Son Afro olarak bulun. Instagram'da Son Afro olarak takip edin. Pırıl pırıl arabalar için Son Afro'yu seçin. Oy kullanmayan her zaman ilk o şikayetçi demiş Özkurt. Aynen öyle, oy kullanmıyor. Aa, niye öyle olmuş diye. Bana mı diyorsun amca demiş Gökhan, sana diyorum. Atkam. Yasin bile gelecek Almanya'dan oy kullanma bu sefer demiş Şaban. Uçağa nasıl bineceğiz onu? Uçağa binmiyor be. Tuner Tevfik. Kime açacağız Baga? Safımız belli olsun demiş Tuner. Sence kime atmamız lazım azınlık olarak? Bizim yanımızda olan, bizden taraf olan, bizim haklarımızı savunan hangi parti varsa o partiye oy vermemiz gerekiyor değil mi Tuner? Tuner. Kırmızıya boyayalım Rodop'u. Kırmızıya boyayalım bütün Yunanistan'ı, kırmızıya boyayalım. Kırmızı güzeldir, kırmızıyı severiz. Etsiz yemek yemeyiz, kırmızıyı severiz. Uçağa binmeye. Gidinin ay yogisi ya. Şaban.

Hiçbir parti arkamızda değil ki Gökhan demiş. Amca demiş Gökhan Kareli, şöyle bir şey var. Arkamızda efendim bir Çinlinin bir Japonun durması başka. Arkamızda bir zencinin durması bambaşka. Heh. Anladın mı? Anlatabildim mi? Ya Sure Tuner, sevdim seni be. Ya Şaba, görünce öpeceğim seni be Tuner be. Öpeceğim seni. Playboy da gelecek mi? Playboy. Camcı Şenol'dan beraber mi gelecekler?

Günaydın Aga, babamla seni dinleyiz. Asmanın altında çok selamı var sana demiş Cüneyt. Nerede, Yunanistan'da mı dinliyorsunuz Asmanın altında? Aleykümselam.

Yeah. Ali Molla Mollali burada mısın? Autokinesi. Ali Molla Mollali'ye çok teşekkür ediyorum. 8 ortak. Otobüs ehliyeti, tır ehliyeti, kamyon ehliyeti. Ali Molla Mollali. Autokinesi dahtiri dahtiri dahtiri. Otomatik vitesli arabada. Arabada araba kullanmayı öğrenin, ehliyet alın. Dahtiri dahtiri dahtiri. Aynen öyle oldu ya. Skudaki bu. Helal. Cafo'ya selam. İçeride adamımız var. Rahat olun. Asker çocuk demiş. Asker çocuğa selam. Rahat olun. Rahat uyuyun. Cafo. Kapo Cafo. Vatanı bekleyin. Rahat olun.

niye almadın? Niye vermedin? Ha? Niye vermedin? Niye almadın? Kaç para bu beygir? 7,5 İki tane de dost cenaze hizmetleri, dost cenaze malzemeleri sevgili dostlarım. Çok teşekkür ediyoruz. Çukur Kahve'nin karşı köşesinde, eski Esat Orhan'ın olduğu yerde. Süsleme işinde pembe düşler. Süsleme deyince aklınıza pembe düşler gelsin. Şapçı'da en güzel süslemeler, uygun fiyatlı süslemeler, tecrübe, pembe düşler sevgili dostlarım. Düğün, nişan, kına, mevlüt, bebek hediyelik, Marinaki 4 Şapçı'da pembe düşler. Çok teşekkür ediyorum pembe düşlere. Lekaps Kafe Yastıköy'de. Lekaps Kafe gün boyunca kahve çeşitleri. Lekaps Kafe'de ızgara çeşitleri. Lekaps Kafe'de köfte. Bu akşam cumartesi Lekaps Kafe'de kuzu eti var. Gidin deneyin. Lekaps Kafe Yastıköy'ün gururu. Lekaps Kafe. İli marka kahve Lekaps Kafe. Scoot 7,5 demiş. Neredesin? Evde mi içiyorsun kahveni? Oo, afiyet olsun. Afiyet olsun. Bal şeker olsun. Elaskut. Elaskut. Yaşa. Eşiyle beraber kahve içiyorlar. Yaşayın be, yaşayın be, yaşayın be. Batıdan ki erkeğim, benim gibiler dolu etrafta demiş Entel Maganda. Senin gibiler, senin gibi korkaklar az var. Sen niye mesaj hattına yazıyorsun, Instagram'dan ya da Facebook'tan yazmıyorsun diye 1000 kere söyledim sana. Ha? Gerçi Batrakya dolu, senin gibiler var çok. Senin gibiler dolu. Sen de onlardan bir tanesi olma. Sen de doğru düzgün insan ol. Benim programa yakışır ol. Erkek ol, mert ol, çık. Çık ortaya, ben buyum de.

Kuyruğunu da kestir. Kuyruğunu da kestir Erdem. Enseni düzlet, kısalt Erdem. O zaman adama benzeyeceksin. Yaş Erdem. Onu bunu bilmem Gürkan ama Siriza zamanını gördük. Çipraz'ın neler yaptığını onun için de bizleri de memleketimizi bırakıp Almanyalara, Hollandalara gittik. Bir araştırma yapılsın bak göreceğiz. Çipraz zamanında kaç aile yurt dışına gitmek zorunda kaldı. Gürkan selamlar demiş İlkan. Bir çözüm önerin var mı bir önerin? İlkan. Yani iktidarda başka parti olsaydı yurt dışına gitmek zorunda kalmayacak mıydınız? Çünkü Çipraz bir çökmüş bir ekonomi devraldı. Ekonomi de halen çökük, halen kendine gelemiyor. Varımızı yoğumuzu ne varsa elimize sattık. İsraillere sattık, Çinlere sattık. Almanlara sattık. Oteyi bile Almanlara sattık. Ya ne acıdır ki 3 kuruş para için. Para lazım olduğu için. Trenose'yi İtalyanlara sattık. İtalyanlar da bir şey yapmadı, yatırım yapmadılar. Böyle her şeyim, hiçbir şeyimizden hayır yok. Her neyse. Bizim programımız siyaset programı değil. Bırakın siyaset programı yapanlar konuşsun bunları. Evet. SPS Consulting and Rent-A-Car. Sinan. SPS Consulting and Rent-A-Car. Kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme işlemleri sevgili dostlarım. SPS Consulting and Rent-A-Car diyelim. Teknik ayık ruhsatları, teknooperatör ruhsatı yenileme, motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, sorgulanması ve ödenmesi, devlet harç bulu basımı ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı. Tüm fatura ödemeleri yakında gerçekleşecek. Otonos 6 Gümüşlü'ne Sobacı Çarşısı Eski Niko Market'in aralığında SPS Consulting Rent-A-Car sevgili dostlarım. Ve kuru kahvede tatlı içim, kuru kahvede özel harman, kuru kahve incecik öğütülmüş, yumuşacık içimli, harika kuru kahve. Hisar kuru kahve Enis Şerif'in bitişinde Sirkeli Merkez'de. Hisar kuru kahveyi deneyin.

0: Satmayacak.
1: Yufka deyince. Yufkacı deyince. Trakya yufka, Redvan Feyiz. Bal gibi yufka, şeker gibi yufka, harika yufka. Redvan Feyiz, Trakya yufka. Trakya yufka. Trakya yufka. Böreklik yufka. Trakya'daki bakkal ve marketlerde değil, Rodopin'deki bakkal ve marketlerde. Çektiri çektiri çektiri çektiri. Taktırı taktırı taktırı taktırı. Tukturu tukturu tukturu tukturu. Haydi koçum. Haydi koçum. Ve sevgili dostlarım. Rosalind'e çok teşekkür ederim. Programımıza yaptığı katkılardan dolayı. Rosalind.butik.com'un Instagram adresi. Abiye kıyafetler. Günlük kıyafetler. Takılar. Harika setler. Tesettür giyimde %50 indirim. Diğer ürünlerde %30, %40 indirim. Rosalind. Gimokritu bir gümücüne. Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde. Espresyonist'in yanında. Rosalind.
0: Bızağlarım var. Tanalarım var. İğneklerim var.
1: Cumartesi günlerinin klasiği ne?
0: Söz vermişti. Vallahi satmayacağım. Kalleş dünya, belleş dünya.
1: Kalleş dünya, kelleş dünya. Kalleş dünya, kelleş dünya. Kalleş dünya, kalleş dünya. Kalleş dünya, kulleş dünya.
0: Çektire çektire, aynı durmuş.

başını gel koy canda. Traktör deyince, traktörcü deyince Mesut. Yedek parça deyince Mesut. İkinci el, birinci el traktör deyince Mesut. Solis ve kötü marka traktörler Mesut'ta. 2 yıl ödeme kolaylığı Mesut'ta. Karul tamiri, bek tamiri Mesut'ta. Uygun fiyat Mesut'ta. Hizmet Mesut'ta. Yağlar Mesut'ta, motor yağları Mesut'ta. Traktörünüze kabinler Mesut'ta. Bayatlı'da köy kahvesinin karşısındadır Mesut.

Bugün cumartesi. Biraz erken bırakalım programı. Sevgili dostlarım, programa katkı yapan tüm sponsorlarıma, programa en güzel katkı yapan siz değerli dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Hepinize çok güzel bir cumartesi günü, çok güzel bir cumartesi akşamı. Hepinize harika bir pazar günü diliyorum. Nasip kısmetse pazartesi sabah saat 8 az geçe Radyoterapi'de buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun sevgili dostlarım.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Duydun mu? Duydun mu?
4: Neyi?
3: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve Karşısı Eski Esat Orhan.
6: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
7: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

İşte efendim Matrix'in ilk özel radyosum. Radyo Sistem 107.6 frekansından tüm herkeslere sevgiler, saygılar. Saatlerimiz 5 dakika geçiyor. Cumartesi gününde ilk saatlik birlikteliğimiz başlıyor. Umarım ilk saat boyunca güzel bir vakit geçiririz. Başlamadan önce de sponsorlarımızın aktararak başlıyoruz. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Koskuyol Mahallesi'nde alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize siniklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fikir fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nolu telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Kozgol Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyor. Diğer bir son sorumuzdan araba aksesuarcısı Kalfalı Metin Grand Tunic. Çay üstünde anaokulu yanında sizlere hizmet veriyor. Arabanızın düşmüş tavan bezleri, onları değiştirme, multimedya ses sistemini takımı değiştirme, arabanızın eski koltuk kılıflarını değiştirme, arabanızın fallarını temizleme, led lambalar takımı, uzaktan açık kapama, alarm sistemleri. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic Kalfalı Metin Çay Üstü'nde anaokulu yanında. Telefonu da 697-77-40-096. Başlayalım. Neşe Karaböcek cızcısı dinliyoruz. Radyo başlarında bizlere nokta bulunan tüm sefemleri için geliyor şarkımız. İşleri başında bulunan tüm herkeslere kolay gelsin. Yolculuk edenlere de iyi yolculuklar dileyelim. Trafik kurallarına uygun bir şekilde gidelim. Çünkü cezaları çok ağır.

0: Leyla Bora'dan dinledik. İki gemi yan yanayı dinledik.
1: Deniz, bir dakika gelir misin güzelim?
2: Gelirim amcacığım.
1: Bu kaseti o ablaya verir misin?
2: Veririm. Sen o ablayı seviyor musun?
1: Seviyorum.
2: O da seni çok seviyormuş.
0: Bir elmanın iki yarısı. Biri sen, biri ben.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

devam ederiz. Sigarası Yaldızlım geliyor. Nazlı Yar. Ümit Besen'i dinliyoruz.

Sevcen'le Orhan'dan dinledik. İki şarkısını dinledik. Kaşların ne karasına bir de delalım. Şimdi de şekercimim senin baban.

devam ediyoruz. Ne dinliyoruz? Kocam da kocamı dinliyoruz. Bakışına kurban olurum. Ayrılık şarkısı olsun demiş. Açıp geldim dese dünya dursun zaman. Kozlar Dereli halça ustası Hüseyin Çukur mesaj yollamış. Elemanı bugün tütüne kalmış. Bana nasip olmuş yolu. Balatköy'e de tütün dizen Cüneyt'e demiş. Kolay gelsin demiş. Hiç geçire gözünü oyarım. Bugün yalnız çalışıyormuş Hüseyin. Halça ustası Kozlar Derelim. Kolay gelsin diyelim. Ayrılık şarkısı da olacak. Gözü bende, aklı bende. Ama ayrılık şarkısım şimdilik yok.

biraz saz olmalı bu şarkıda. Genişletelim. İbrahim Tatlıses'ten dinliyoruz. Ayrılık kolay değil. Kozlar derelim. Alçı ustasım. Hüseyin'e gönderelim. Kolay gelsin diyelim. Eleman'ın işe gitmedi. Bütün işler Hüseyin'e kaldı. Kolay değil.

Arım balım peteğim, gülüm dalım çiçeğim, bilsem köleceğim, yine de seni seveceğim. Kandan karadan dinliyoruz.

0: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Devam ediyoruz. Saatlerimiz 2:05 geçiyor. Bir saatimizi geride bıraktık. Sponsorlarımızı aktaralım. Grand Tunic araba aksesuarcısı Kalfalı Metin. Çay üstünde anaokulu yanında sizlere hizmet veriyor her gün. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Çok sana. Arabanızın eskiyen koltuk kılıflarını değiştirme. Multimedya ses sistemi takımı değişimi. Arabanızın camlarından füme yapmam. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini değiştirmem. Arabanızın lambalarını temizlemem. LED lambalar takımı. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic Kalfalı Metin çay üstünde sizlere hizmet veriyor. Telefonu da 697 77 40 096. Diğer sponsorumuz da Alemi Yum Ustası Serkan. Bozkoyulu Mahallesi'nde sizlere yıllardır hizmet veriyor. Alüminyum üzerine evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Fikir fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697 35 91 462 telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak, gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

Adası Dilbeden dedi ki haberi olsun dinledik. Devam ediyoruz. Seviyorum. Cem sesleniyor.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Devam ediyoruz, son yarım saatimize girdik. Tuncay'ı dinliyoruz. Gülüm'ü dinliyoruz.

Ümit Besen seslendirdi işin içinden isimli şarkısını dinledik. Devam ediyoruz. Git git yoluna iyi dinliyoruz.

0: biliyorsun. Seni öyle çok seviyorum ki. Ne olur, ne olur beni affet.
1: Öyle bir sevgiyle, öyle bir aşkla gel ki bana, vazgeçmem mümkün olmasın.

güneşin saçlarına tutun ve bir yıldız kopar gökyüzünde. Bembeyaz umutların

0: Şimdi söyle, gerçekten beni seviyor musun?
1: Seni öyle çok, öyle çok seviyorum ki, inan ki senden vazgeçmek mümkün olmuyor. Mümkün olmuyor.

binlerce ateş böceği yanıp sönsün gözlerinde. Alev alev damarında kan kırmızı, heyecanlar dolaşsın hiç durmadan. Ne o?

Geceye sözüm var. Sondan ikinci şarkımız değilim. İsmail. Bugün geç kaldın. Logistis İsmail Molla Mehmet. Uyurken yürürüm tek. Mesaj göndermiş. Kolay gelsin Ali abi demiş. Gülür sessiz. Çaldırıyorsun yine demiş. Bir ses sararım kalabalık. Yıllarca çaldırıyoruz İsmail. Kendi adımı duyar. Sen de yıllardır hesap, kitap, kalem. Sürerim eski. Herkesin hesabını tutuyorsun. Seninki daha zor. Saklarım gecemde. Yoruldum. Kolay gelsin diyelim muhasebeci, logistis İsmail Molla'ya.

Mimikars. Kolay gelsin diyelim ikinci el. Araba satan Tarkan. Pazar yanında. Market Lagakiz'in yanında. Sizlere İsmet sunuyor. İkinci el araba satışı zinciri diyelim. Tarkan Mimikars ailesine gönderelim.

Geceye sözüm mü var dinledik. Son şarkımızı dinleyelim. Cengiz Coşkun Er seslendiriyor. Yasak Aşk'ı dinliyoruz. Tarkan Mimikars mesaj yollamış. Ayın 23'üne kadar büyük indirimler var demiş. İkinci el araba satışlarında. Şimdi büyük indirimler deyince aklıma 20 bin euroluk arabayı ona mı alıyoruz? Ellerini tuttum. Şimdi bir 25 bin euroluk Mercedes'e 12 bin euroya olur. Tatlı sözler büyük indirim dediğinde yarı yarıya gidiyor aklım.

0: gözde... Senin için ne olur Alabi demiş.
1: Tatlı sözler duydum.
0: Sağ ol Tarkan. Kolay gelsin.
1: Uçuyorum, uçuyorum, uçuyorum.
0: İsmail de demiş. Beşiktaş.
1: Aşka saygı duyma.
0: Beşiktaş kazansın demiş.
1: Bize dert katanı. Bizi her gün
0: kalplerimiz bir olsun demiş.
1: Cehennemde yoksa.
0: İsmail de koyu fenerle.
1: Aşka saygı duymayana.
0: Şimdi sponsorlarımızı aktaralım, veda edelim. Reklamlar girecek, üç reklamlarım.
1: Cehennemde yoksa.
0: Vaktimiz yetmiyor. Üçte de bir yere yetişmemiz lazım. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Kozkoğlu Mahallesi'nde alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize siniklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin isteğini... Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fikir fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 Nol telefondan Serkan'a ulaşabilirsiniz. Grand Tunic araba aksesuarcısı Kalfalı Metin'i çay üstünde anaokulu yanında sizlere hizmet veriyor. Arabanız için gerekli tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini deniştirme. Multimedya ses sistemi takımı denişimi. Arabanızın camlarını füme takmam. Arabanızın eski koltuk kılıflarını deniştirme. Farları temizleme. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Çay üstünde Grand Tunic Kalfalı Metin. 697-77-40 0-90-6-0 telefondan Metin'e ulaşabilirsiniz.
1: Her gün ağlatayım cehennem.
0: Hadi kalpler renkli de olsa
1: aşka saygı duymayanı
0: dostluk kazansın diyelim. Tarkan da İsmail de Fenerli.
1: Cehennemde yok sen.
0: Ama iyi oynayan kazansın. Hak eden kazansın. Ha, gönlüm Beşiktaş'tan yana. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Tüm herkeslere iyi hafta sonları, iyi öğleden sonralar. Cengiz'in şarkısı da bitti. Biraz ortaya alalım. Çünkü saat 3'te kesecek şarkıyı.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
6: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
7: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 eurodan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakıp ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen bedavadır.

0: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Νεκταρίνια μόνο με 1,69 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια μόνο με 3,75. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παριζάκι 330 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 0-

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik hem

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannenon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
3: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

0: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Νεκταρίνια μόνο με 1,69 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια μόνο με 3,75. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παριζάκι 330 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κουσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κουσογλου με Metamet.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 0-

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Perosum bilirsin.
2: Zilleri taktı, çıkı çıkı yaptı, döndü dolandı, şöyle bir baktı. Zilleri taktı, çıkı çıkı yaptı.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

getirmiştim ötelerden. Bir de hasretimi giderken götürecek değilim, sende kalsın. Ehliyeti zulümlere ve boyası dökülmüş bu şehre inat, umutlarımı besle. Hasretimle büyü, sil gözyaşın ey yar. Gidişim sonsuzluk perdesini aralayacak. Başaklar boy verecek, balalar soy verecek. Türküler söyleyeceğiz. Belki kurt yalnızlığı düşecek hissemize. Hüzünler saracak ufkumuzu. Hüzünler, hüzünler taze baharlar gibidir. Unutma, bahar senin içinde. Nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde. Meşeler güvermiş. Varsın güversin. Söyleyin o yâre, durmasın, gelsin diyor türküler. Şimdi ses ver artık. Yüreğini yüreğime ekle. Yüreğini yüreğime ekle. Kanatlansın türküler.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet,

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Νεκταρίνια μόνο με 1,69 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια μόνο με 3,75. Ημί σκληροτυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παριζάκι 330 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

Eğlenmek mi istiyorsun Kurtuluş? Kardeşiniz de o zaman. Gönül meyhanesinde

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

0: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Νεκταρίνια μόνο με 1,69 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια μόνο με 3,75. Ημί σκληροτυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παριζάκι 330 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
4: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

Eğlenmek mi istiyorsun Kurtuluş? Kardeşin izle o zaman. Gönül meyhanesinde

0: Foto City sunar.
1: Saat 23.
2: Foto City. Hayatın her anında yanınızda.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
6: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE 2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve hasarı arttırır.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep: 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

çalınışı kapının, bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşinde mazinin hayat sesleri, nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik bana yakışmıyor ama sarı saçlarından suçlusun.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır.
1: Yani hayatta birçok şey gider, o kalır.
0: Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.